0: yaşanğanlar tibabeti terakkiyat yığını Beijing'de eçildi. Yığında dövletimizin yaşanğanlar tibabeti ve tibbi ilim aldıngı sepede yığınlık yaratış neticeleri merkezlik namayan kılındı. Hem de 15 türlük sahe ölçümü, diagnoz koyuş, davalaş körsetmesi ve mutakhasislerinin ortak tonişi ilan kılındı. Yığında mundaq oturğu koyuldu. Yaşanğanlar nüfusunun köpeyişige hazırlık görüp, yaşanğanlarının sağlamlıqını teğimi yaxşı qoğdaşta, hem saklanma mülazimet bilen təminleşini zor aytış, hem pen teknikada yenilik yaratışı tayınıp, mıhtarını aşırış yolunu etiş gerek. Hem asasi katlamının yaşanğanlar sağlamlıq mülazimetindeki kemtüklüklerini toluqlaş hem dövlet derecelik tibi supunun yetekleş, ülgü körüstüş ve təsir körüstüş türtkü buluş rolunu cari kıldırış gerek. Asasi məqsəd dokulatı halkısı da akademik mütəxəssislər diqqətini tibbi ilimnin aldınqı sepidə yenilik yaratış üstüdə izdiniş ve bilim mülük hukukunu qoğdaşqa mərkəzləşdirib ilmi dokulat verdi ve siyasetlerini düşündürdü. Yığında yana yürek kan tumur keselliki, rimatizm immuniteti, nefes yolu ortak keselliki, içki acıratma metabolizmi, yaşanğanlar sonu kesellikler bölümü, yaşanğanlar muvaffak doğru işiltiş, yaşanğanlarını perviş kılış, kıyırlık belgesi ve orlaşış, biotibabet, yeni tekniksi, bilimlilik hukuki ve neticelerini aylandırış, sağlam beden iğirliğini başkuruştan ibaret 11 tarmaq yığın
1: meydanlarının yuqarı sifatlik taraqqiyatını haqiqi ilgir süreyli.
2: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: تنش قاتارلىق كەيپىياتنى تۇراقلاشتۇرۇشقا پايدىلىق ئىشلارنى كۆپرەك قىلىشى لازىم. كۈز پەسلىدە كېچى بىلەن كۈندۈزنىڭ تېمپېراتۇرا پەرقى چوڭ بولىدۇ. ئەتىگەن ۋە كەچتە سوغۇقتىن ساقلىنىشقا ئالاھىدە دىققەت قىلىش. ئۇخلىغاندا دەرىزىنى ئېچىپ قويۇپ، شامال بىۋاسىتە ئۇرۇلۇشتىن ساقلىنىش كېرەك. ھەرىكەت قورساق بوشلۇقىدىكى ئەزالارنىڭ قان ئايلىنىشىنى ياخشىلايدۇ. يەنە ئاشقازان، ئۈچەي يوللىرىنىڭ لۆمۈلدىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، پۈتكۈل ھەزىم قىلىش يولىنى تەڭشەيدۇ. چىگۇڭ، تەيجىك كۇمپىسى، پىيادە مېڭىش، ئاستا يۈگۈرۈش، ۋېلىسىپىت مىنىش قاتارلىقلارنى تاللاپ، ھەر ھەپتىدە 3-4 قېتىم چېنىقىش كېرەك. تاماقتىن كېيىن سەيلى قىلسىمۇ بولىدۇ. بۇ تال ۋە ئاشقازاننىڭ ئىقتىدارىنى كۈچەيتىپ، ھەزىم قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈشكە پايدىلىق.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiyye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keseliklerinin aldını iliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiyye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxansı, penni umumlaştırış sahibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
2: Amda anlaydığınızla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Mən və Mənim Vətənim Cumhuriyyət Unutmaydı alahidə səhifəsi.
0: Bu səhifəmizdə xalqni və əmgəkni unutmağan şinjilərni tanıştırırıq. 1929 yılı 12. ayda Sanşi ülkesinin Pengshun nahiyesi Shennandi kentide tuğulgan Shenjilan Yapon tajavuzcılarga karşı uruş mezgilide kentki yip igirip rakh tokuş korpusunun başlığı boladı. Shigo kentki yatlık bolgandan keyin u emgeke aktif katnışıdı. 1951 yılı Shigo kentide dastlabki derecelik yezigli kooperatif kurulganda u muavin kooperatif başlığı vazifesini üstüge aldı. Aynı çağdaki iş taksimatı boyunca haqqı hesaplaş usulida erler bir gün iş kılsa 10 emgek numarı, ayollar faqat 5 emgek numarı hesaplanadı. Baravar bolmagan haqq ayollarning ijtimoiy emgek qatnashi aktivligiga ig'ir ta'sir yetkizgan edi. Ayollarning emgek iqtidorining erlardan kelishmaydiganligini isbotlash uchun Shenjilan ayol kooperativ a'zolarini tashkillab, er a'zolar bilan emgek musobaqasini qanot yoydirdi. Er a'zolar aniqla g'alaba qilamiz deb qarab, aram oladiganlari aram eliverdi. Safarvar qilingan ayollar o'zining huquq manfaatini qo'lga keltirish uchun boshdan oxir itizda minut sekundni qo'ldan bermay ishlab, oxirida ayol a'zolar musobaqada g'alaba qiladi. 1952 yılı Shigo kentide er ayollar o'xshash ishni qilsa, o'xshash emgek numara xatırlash ishqa oshiriladi. 1954 yılı 9 ayda Zhonghua Xalq Cumhuriyetining 1-ci növbetlik memleketlik xalq qurultayida Shenjilan tashabbus qilgan er ayollarning o'xshash ishiga o'xshash haq berish fikri yangi Zhongguning tunji asosiy qonuniga kirgiziladi. Şunundan keyin Shenjilan 1-ci növbetlik xalq qurultayidan uda 13-ci növbetlikgacha memleketlik xalq qurultayining vakili bo'lib saylanib, memleket bo'yicha uda 13 növbet saylangan memleketlik xalq qurultayining birdan-bir vakili bo'lib qoldi. U o'tirg'i qo'ygan tavsiya va takliflar qatnash, su, par, gaz bilan ta'minlash qatorliq xalq turmushidagi ko'plagan sohalarga chetildigan bo'lib, 1973 yildan 1983 yilgacha Sanshi o'lkalik ayollar birlashmasining mudiri bo'lgan mezgilda u qat'iy holda nazorat darajalik rahbari kadrlarning maoshini olmay, kadrlik salohiyatini yutgimadi. Islohoti Magent zavodi qatorliq korxonalarni qurdi. Keyin yana muhit qo'g'dash chaqirqiga ovoz qo'shib, bulg'imi qo'yib berdigan korxonalarni taqab, qizil sayohat va o'zgich kasblarni tip o'zgartib qo'shib, bulg'imi qo'yib berdigan korxonalarni taqab, qizil sayohat va o'zgich kasblarni tip o'zgartib taraqqiy qildirdi. 2020 yılı 6. ayının 28. günü Shenjilan Sanshi ülkesi Changji şehirde 91 yaşında vafat buldu.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, ertigelli haberle programımızını başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yakşımızdırlar. Ertigelli haberle programımızını anlayışınlarını karşı alınız.

0: Bugun 2026 yil 10 ayının 7 günü, çarşamba. Dehqanlar kalendarı boyunca 8 ayının 27 günü.
1: Avval bu qitimki programımızın asosiy mazmunlarını tanıştırırız.
0: Avtonom rayon bağ ormançılıkının süpütünü östürüp, önümünü aşırış kuruluşunu çoğun yolu koyup, bağ orman rayon oranlaştırmasını əlalaştırıp, bağ ormançılıkının marka təsiri küçü ve bazar rekabet küçünü üzliksiz östürdü.
1: 1 ayın 9 ayıca Avtonom rayon boyunca universal katnaş kuruluşu türünün turaklık mölkegi cemi 60 milyard yuandan artıq məbləq silinib, xısat cəmiyyatının yuqur sübətlik tərəqiyyatı katnaş kapaldı bilən təminləndi.
0: Avtonom rayonundaki cayla bir türküm yeza ul əsliyə türleri kuruluşunu tezletib, yezi kentlerini güldendirişki küş koştu.
1: Devletin Otra Asya xas ziraat uruq plazması baylığı otur mezgillik ambre ürümçide pütüp işe kırıştırıldı.
0: Devlet bayramı da Tian Shan'ın canıp şimalıdaki nurgun emgekçi birinci septi çın turup işlep mesuliyet ve zimmegi ilişini adli iş ornuğa pütüp çıktı.
1: Avtonom rayonundaki cayla kalıbını illetiş, halkı nebiyet güzüş tedbirlerini yolu koyup, sayacılarını devlet bayramlık dem iliş mezgilde hatırcam, köğünlük oynaş imkaniyetliği iki kaldı. Hem de haberle anlanla.
0: Hazır, yeni idiye arkalık yeni musabıya yetekçilik kılaylı sahipimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız haberi. Başşuji Xi Jinping özgeçe evzel kesiplerini terakki kıldırıştı. Çıntırıp, rekabet küçüge iyen kesip topi yetiştiriş kerek de tekitledi. Bağvençilik, Şincan'ın kaplaş dairesi en ken nep yetküzdüğün adem en köp özgeçe evzel kesipi. Şincan bütün memleketinin əla süpetlik, dehkançılık, çarvıçılık mesulatları, mühim təminat bazısı bərpa kılıçdak, strategiyelik orun bekitmesini közləb, bağvençiliknin süpetini östürüş, ünümünü aşırış kuruluşunu, çoğunkuru yolu koyup, bağvençiliknin rayonlarına cahillişini əlalaştırıp, yeni sort yetiştirip, bağvençiliknin marka təsiri küçü ve bazar rekabet küçünü üzleksiz aşırdı. 610 ayda Tian Shan'ın canıp şimalını meyvenin hoşuydu kapladı. Hotev vilayeti de 1 milyon 550 min mo yanaktan mol usul elindi. Hotev vilayeti bu yıl maşınlaştırıp kekiş, ölçemlik yuyup kurutuşunu umumlaştırıp, enenevi usuldu kekiş, ünümü töven buluş, köp sırap bulup gitiş, adem yetişmesli kıyın meselesine el kıldı. Niye nahiyesi, niye yiyesi, Topi kentinin ailesi Abdusalam Metturdi

0: Dövlət bayramılıq dəmiyelişdə kuruluş işçiləri kuruluşun birinci sepidi çıng durup, kuruluş müddetini çıng tutup, sürətini tizlitip, süpətki kapalətli qılıp, türü kuruluşun sürətini tizlitip, ünümünün aşırışını bütün küş bilən alıqı sürməkdə. Dövlət yolu 3033-ci liniyası, Kuitun Maytağı Kuça, yuqur sürətlik taş yolu türü topu kuruluşu, 7-ci doktan bölgünün xizmətçisi Pıng Fey Mındaq dedi. Türü bölümümüz xadımla maşini püskünlərini bir tutaş planlap təqsimləb, paydalı qavarayı şəraitini çın tutup, yol ulıntındırış, yantoluğunu qoğdaş və kövrük süngüc kuruluş qatarlıq, türlük məşğulat noxtısı kuruluşlarını alıq sürüş bilən billə, bixatar işləb çıxırış məsuliyetin çınıtıb, puxtılab, türlük tügün noxtı vəzifillərini tırışıb aldığı sürüb işləb, Türk kuruluşunu puxta qadam bilen alğı sürüşke hakiki kapaletli kılıb atıdı. Növbette ölkü yolu 13-ci liniyası Turpan 7-Qut 90 Balğuntay taş yol turunun arkayısı bölüklerde kuruluş tertiplik alğı sürülmekte. Köşeyen tonili bütün liniyadaki yadroluk tizgillenme kuruluş. Kuruluş xadımları tonelini çıngıtış, müstəkəmləş, daşqal çıxırış qatarlıq məşğulatlarını tərtiblik qanat yaydırıb atatdı. Bu cəriyanda hər qaysı iş xalqıları zıt cipsilaşdırılıb, kuruluş ciddi tərtiblik elib yerildi. Şincan yol körü kuruluş Goroyi Çəklik Şirketi, Ölki Yolu 13-ci liniyası 7-Qut 90 Balğuntay Taş Yol Türü, 9-ci 90 bölgünün muavin direktori Cao Yue Mındaq dedi. Türpütüb katnaş başlangandan kiyin, Turpan Bayınqulun oblast arasındaki katnaş besimini zor derecede yeniklitip, şarık garip yenilicideki yukarı süratlik qol liniyasını yeniden köpeytip, Lian Yungang, Korgas yukarı süratlik taş yoludaki avtomobillarını tarqaqlaştırış şaraiti hazırlap, eşya obrot ünümünü östürüp, transport tənnərxini ticap kalgılı buludu. Növbette kuruluş bütün yıllık 90 milyard yuan məbləq seliş nişan vəzifesini tamamlaşının açqışlıq baskıçıqı kirdi. Avtonom rayonluq qatnaş transport nazarati kuruluş başqırış başqarımızdan başlıqı Li Yafei şəraiti hazırlanğan varlıq kuruluş qılınıbatqan qatnaş kuruluş türlərdə bir türgi bir layihə, bir tonelgi bir layihə boyuca qış fəsillik kuruluş qılışını təşkilləş planının tüzülüb tamamlanğanlıqı. Yıllık türlü kuruluş vazifelerinin muvaffakiyetlik tamamlanışına hakiki kapaletli kılınadığını bildirip mındaq dedi. Bu yıl kirgenden bu yan katnaş kuruluş selinmesinin muqum işi, yukarı tövən ekimdeki kesiplerden taraqiyatı ve iş kurulaştırıp kırımını aşırışka küşlük türtükü boldı. Qatnaş ul əsliyyələrinin sıcıl mükəmməllişi yanımı ilgirliyən halda Şincan içindeki aylınışını ravallaşdırıb, Şincanı kırıp çıxışdaki qatnaş iqtidarını östürüb, ünümlük selinmini kəngəytiş, iqtisadının eşini mokumlaşdırışda mühim tərəklik rolunu cari qıldırdı.
1: Stansımız xəbri. Küz bəsli kırışı bilən Abdunum rayonudaki cayla yezi işçiliğin su bexəterliki, oltıraqlaşış muayetinin dəriyitisini özdürüş, yollarını özgərtiş qatarlıq noxtlıq sahalarını çördəb, bir türküm yezi ul əsləhə türü kuruluşlarını tezletib, yezi kentlərini gülləndirişki küş qoşdi. Növətdə, Nılqına yezinin yaqı ulastay yezi Köhbayi kentdədiki oltıraqlaşış muayeti boyca iştib beriş yolu bilən yardan beriş türdə tez kuruluş qılınıb atıdı. Bu türgi cəmi 8 milyon yuan yıqın məbləq selindiğin bulub, asasqi 15,5 kilometrlik qum şeğillik yol, 2,4 kilometrlik beton yol, həmdə 8,2 kilometrlik piyadlar yolu yasılıdı. Türk bütkənin gen, yezgən yol qatnışı və oltıraqlaşış cəhətki yürüşlük əsləhələrini mükəmməlləşdürüş işqa şürülüdü. Nılqına yelik təminat soğudu kooperatifinin Köhbay kəndidə duruşluq xizmət ətirdinin muavın başlıqı Çın Fey Çong mındaq dedi. Bu türdə muayitini tüzəşdən yol quruluşunu mas qədəndə alğı sürüşkə əhmiyyət berib, yolun işki qasınıqıda köpləb meyveli köçət, qar yağaç tikib, quyaş energiyalik yol çırıqıdan 157-ni ornitib, kəndinin umumi qiyabdini umum gözlük yaxşılaşını neşalladıq. Kuruluşunu 11-ci ayının axırda umum gözlük tamamlaşını mülçərlidik. Qutubi nahiyasining yez yo'li 631 liniyasi yezi tashul qurilishi turi yaqinda asosiy jihatdan tamomlandi. Bu turga jami 11 million 800 ming yuandan ortiq mablag' selingan bo'lib, umumiy uzunligi 15.5 km. Bu turda 3-chi, 4-chi darajalik tashul o'lchami bo'yicha qurilish qilindi. Qurilish bitgandan keyin liniya bo'yidagi 5 kentdagi kent aholilarining safarga chiqishi, yezilik mahsulotlarini to'shishiga qulaylik yaratiladi. Qutubi nayilik yezi tashyo'lini asrash boshqurish punktining boshlig'i Janar mundaq dedi. Bu turning yo'lga qo'yilishi nayya tabasidagi yezi tashyo'l to'rini mukammallashtirib, liniya bo'yidagi dehqonchilik, chorvachilikning taraqqiyotiga turtki bo'lib, yezlarning o'ltiroqlashish mohiyatini yaxshilab, yezi kentlarni gullandirishga kuch qo'shdi. Jiminay nayyasi to'st yezining yezi ichidagan suv bexatarligi suv manbasi hamda turibi yo'lni o'zgartirish qurilishi yaqinda bitib, ishga kirishtirildi. 3 million 500 ming yuan mablag' selingan bu turda rayonning suv bilan ta'minlash sharoitini uzil-kesil yaxshilash uchun asosliqi to'st yezining suv bilan ta'minlash koni sistemasining darajasini har taraflama o'stirib o'zgartirish nishonlandi. Bu tur orqali to'st yezidagi 1655 oillik dehqon chorvachiga naf yetkazildi. Jiminay nohiyasi to'st yezisi Tosti kentining aholisi Xija mundaq dedi. Hükümet bizge su turbusunu aksız özgertip, yen su tazılaş üskünsü almıştırıp verdi. Su içiş, su şiltiştin hatırcan bulduk. Bu işle hakikaten köylümüzdekidek hel kılındı.
0: Stansımız haberi. Altın küzde yetizliğinin hemmeli yeri mol usul şatlıqı gıçındı. Atanım rayonunun arkayı çaylardaki yezi iyilik mesulatlarını pişiklaş karhanaları zakazlarını ülgürtüş için bütün küş bilen işlep çıkarışka atlandı. Nöbette Mekit Nahiyası yanak yığıveriş pesliğe girdi. Türküm türküm yeni yanakla postunu soyuş, aptap kısiliş iş tertipinin ötkenden keyin Şucay'daki pişiklaş karhanalarına üzülmey toşuldu. Şincan GEP'nin Yezigilik Pen Tekniki Çeklik Şirketi yakında Ekli iktidarlık ayrış, tallaş, töven temperaturda kaklap kurutuş katarlık, inçki pişiklaş püskünürlerini yeniden köpeytip, yanakını tücüpülep ölçemleştirip pişiklaşını işkaşırdı. Şirket mesulü Shi Jianchen karhanının bu yıl 8000 tonlu yanak setivelip, mesulatlarını tor ve tor sırtı şekilde Anhui, Shandong Katarlık caylarığı setişini pilallı kallıkını tonuşturup mındak dedi. Asaslıqı posta aklanğın yanak meğizi ve kahriva yanak meğizini inçiki pişiklaymız. Hazır şirketimizde 80 etrafıda adem yıl boyu mokum işlevatıdı. Elektrolluk soğudu arıqlıq bivaslı körüstüp setişinin yukarı pelli mezgeli de 200-300 dek adem işleşki doğru geliyordu. Huyanxı şehri sanayetki şiltildiğen şoklularını merkezlik yığış inçiki pişiklaşının yukarı pelli mezgeli yıkırdı. Sanayetke işletildiğen şoklula zavutki yetküzülgendikin şoklı kıyami, şokla danıçısı katarlık mesulatlar işlep çıkarılmakta. Şincan'daki məlum şoklı karxanasının hizmetçisi Çıng Pınfey, şoklının kısıkı bolğanda 6 saatte yetizdiğini yığıverip, işlep çıkırış liniyasını yetküzüldüğallıkı. Bunun da şoklının tabi təmi ve uzuklu kımmetini en zor derecede saklap kalgılıp oludu kalıqı. Hazır sex işlep çıkırış liniyasının toluq ışkı kırıştırılı geldikini tonuşturup mındak dedi. Hazır 2000 tonluluk setiş zakazı imzaladık. Sıcıl işlep çıkırıp setiş yollarını kengaytip şoklını inçki pişiklaş kesip zancirini üzleksiz uzarttımız. Çağan Tokay Nayyası'nın əla süpətlik zarağınızı yeğe məsulatları, qatlıq sınaqlardan ötəliydiğen süpitiye tayinib, memleket bazırda bazır içtik bolğan Şincan'ın yaxşı məsulatı qaylandı. Yakında bu yan Şincan, Tiendin zarağınızı yeğe çəklik şirketinin işləp çıxırış seyhi da, abdumatı qaçılaş, işləp çıxırış liniyası bütün sürət bilən ayılına vatatdı. Əqli iqtidarlaşqan üskünlər bilən işçilər yuqarı ünümdə maslaşıb qaçılaş, ağızını etiş, bəlgi çaplaş, yeşki qaçılaş qatarlıq iş tərtiblərini tərtiblik, rətlik tamamladı. Bunun bilən altın rəngdiki süpətlik, süzük, zarağızı yeğe tərtib boyuca sandıqlarına qaçılınıb, əşya obru toru arqılıq bütün məmləkətdiki ərqəs setiş, axırıqı püşlərgə toşuldu. Şirket işlep çıkırış seyhinin modeli Joe Fu Yun mındak dedi. Hazır seyhimizde künüge 7000 tundun

0: otura ve uzak mezgillik ambar, avtomatik saklaş eliş ambarı, hem de sünni kilimat üyi, teşkilip yetiştiriş üyi katarlık iktidarlık esliha böleklerini öz içine alıdı. Türde yana 10 mol kilidigan yakın girbetlik ösümlükni saklaşını bahalı bir kitiş bazısı kurulup, ambar bazı birleştirilgen kogda sistemisi şekillendirildi. Abdonim rayonluk Yezgilik Fenler Akademiyasi ziraat uruk plazması baylıkını yig'ish, saqlash, baholab bekitish va ijodiy foydalanish kollektivining boshlig'i Jang Yan mundaq dedi. Bu ambarning loyihadagi umumiy sig'imi 400 ming nusxa bo'lib, birinchi qarorda 250 ming nusxa saqlash iqtidorini hozirladik. Bu bug'doy, qonoq, kivaz, qo'g'un qatorliq 58 turdagi ziraatni o'z ichiga oladi. Kelgüsü 40 yılda Şincan'ın uruk plazması baylıkını satlaş ihtiyacını kandıralaydı. Bu ambarının kuruluşu, Abdonim rayonunun uruk plazması baylıkını satlaş ve onundan paydalanış stratejiyelik süpsiği iyi kıldı. Tençidin ayırıp saklaş bilen, tırık tençidi saklaşını birleştiriş arkalık, uruk plazması baylıkı ekip yetişinin önümlük olduğunu elip, kurgak, şorluk, yukarı temperatura katarlık, intayın naçar muhitka mas keledigan, bösüş karakterlik sortlarını tallap yetiştirişini materyal asası bilen təminli gelip olup. Jan Yan muhbirga, devletin Otur Asya, xas ziraat uruk plazması baylıqı, otur mezgillik ambarı, bir belbağ, bir yolni, ortak berpa kılıdığan devletler bilen bolgan uruk plazması baylıqı birleşme tetkikatını çoğunkurlaştırıp, Otur Asya'yı yüzlengen, halkaralaşkan uruk plazması baylıqını koğdaş ve almaştırış merkezi berpa kılıdığalıqını eğitip mandak dedi. Otur mezgillik ambarga tayinip, devlet derecelik Otur Asya xas ziraat uruk plazması baylıqıdan ortak bahirini süpüsüne küçep kurup, devlet işçi ve sırtıdaki 40'tın artık pen tetkikat aparatı, sort yetiştiriş karxanası bilen uruk plazması baylıqıdan hem kırılışı paydalanışını çoğunkurlaştırımız.
1: Stansımız haberi. Devlet bayramında Tian Shan'ın canıp şimalıdaki nurgun emgekçi birinci sept çan turup işlep mesuliyetini toluk ada kıldı. Ular iş orunda çan turup töyp koşuş ruhiyini namayan kılıp her iki tarqılık mesuliyetini zimmek ilişini emelde görsetti. Devlet bayramlık dem ilişte çigra halkıgan sayahat, soğuz işleri boyu kenşiş, uruk tukkan dost braderlerini yokla sebebiden çigradın kırgen çıkan yolucular sıcılaştı. Ürümçi Oyos Yeporti, Tamujna, Çigra Müdafiye Tekşürüş Punktedeki hizmetçiler, kinişki tekşürüş, yolucularını yetekleş, tertibini koktaş katarlı hizmetlerini kilitlaştırıp kanat yaydırıp, Çigra'dan gergen çıkkallarının Tamujna'dan raban ötüşüge yukarı ünümde kapalatlı kaldı. Ürümçi Çigra'dan kırış çıkış, Çigra Müdafiye Tekşürüş Punkti, vazife icra kılış birinci etirdinin Cavdav Yüeni Yüsin mındak dedi. Bu yıl iş ornumda devlet bayramı ötküz batkınımı 10 yıl boldı. Bayram mezgilede künüge 42'dek nöbetçi ayrıplan katınap, devletimizgi sayahatge gelgen çet 50 yolucu 56% köpeydi. Bayramlık dem iliş mezgilede tok teminatı kapalı tıkılışta iş aksap kalmadı. Köktoğay, çıra katarlık caylardaki tok bilen teminleş tarmaklardaki barlık adımla iş orunda çıntırıp, yezikken çoğun küçük koçlarını arlap, tok yolu ve üsküllerini tekşürüp, tok şiltiş yoşurun xaübini vaxtıda tüketti. Kespeciriş köznekini normal ecep, keç gündüz nöbetçilik kaldı. Devlet iliktir tori, çıranlığa gelik tok bilen teminleş şirketinin köznekti kespeciri göçüsü Zulhayat Yakup'ındak dedi. İş orunda çan durup, amanın kalgan vaqtta kes becerelişige kapalatlı kıldım. Nurgun karxana bu dem iliş mezgilide bütün küçüblen işlep çıkırışını çan tutup, yıllık işlep çıkırış nişcanını tamamlaş üçün bütün küçüblen atlandı. Mori Kazak Kaptanımla Yasetki Şincan Dongfang Şamal İlikleri Yen Energiye Çeklik Şirketi de türlük çoğun tipteki akıl maşini üskülle tez süratte ayılınıp, meşgula tertiplik ilip bir yerlevat attı. İşçiler bir türküm yeğen zakazını ülgörtüş bilen aldıraş idi. Karxana türlük arkı sep mulazmet kapbaltı hizmetini pahalı yakşı işlep, türlük yardım pulunu toluq vaxtıda nəxtiləşdirib, iş orunda çıngdırıp işlevatkan işçilerga karxananın illiqliqini yez kıldırdı. Şirket işlep çıxırı seyğinin süpət təkşürüş rayonunda süpət təkşürgücü Joe

0: Yavin iş orunda çıngdırıp, Şamal generator kanıtını bir birləb umum yüzlük ençik təkşürüp ölçəb, məhsula süpüte ötkülünü qatdıq egelədi. Joe Yavin mündaq dedi. Şamal generator kanıtının süpüte tok çıxırış ünümge beybası təsir görüstüdü. İş orunumda çıngdırıp, hər bir şamal generator kanıtının tələbki uyğun buluşuğa kapalatlı qılımən.
1: Stansımız muhbiri balığın xəbər qılıdı. Jungu Poştu Grohi, Tarabaqtay Vilayetlik Şöbü Şirketi bir taraf kılıç merkezinin ayrış meydanıdaki 10 netçi hizmetçi. Devlet bayramılık demeyelişte, iş ornada çıntırıp tiz yetküzüş eşya obrotunun ravan yürüyüşüye bütün küşübelerini kapaletle kılıp, posulukların her millet anmasının koluğa, del vaxtıda yetküzüşüye hakiki kapaletle kılmakta. 10 ayının 3 günü Jungu Poştu Grohi, Tarbaqtay Vilayetlik Şöbü Şirketi bir taraf kılıç merkezinin ayrış meydanında kaynak menziri varlığı geldi. Ayrış meydanında hizmetler tertiplik işlerini batattı. Hizmetçiler devlet bayramılık demi ilişte tez köpüye batkan tez yollanmalarını közde tutup, iştaksımlap hemkarlaşıp, savma kılıç, ayrış, avtomobilgi kaçlaş katarlık türlü hizmetlerini tertiplik kanat yaydırdı. Tez yollanmalarının besilip kalmaslıkı, taksimlep yetküzüşünün keçikip kalmaslıkıga bütün küşbelerini kapaletle kılış üçün her kaysi işler tiplerini zıç, cip sılaştırıp, yukarı ünümlük aylandırışını işgaşırdı. Tez yetküzgeçi Li Qifeng mındak dedi. Birkaç gündüm buyan tez yollanma körnerli köpeydi. Ahallarının tez yollanmını tezden tapşırabiliş üçün vakit, ünüm ve süpetini çın tutup, ayrış yetküzüş işlerini ismini koşup işlep tamamlavatımız. Yine posulkılarını şehir rayonu ya ki Çigradiki çarvıçlık rayonları ravan yetküzüşke bütün küşü bilen kapaletle kılavatımız. Tez yetküzgüçle şehir yezlada aldıraş işlep, iş ornada çın durup illiklik yetküzüp, bayramda kişini təsirlendirdiğin mənzeri şəkillendirdi. Çöçek şəhəri Abdira Yesi, Otları Abdira kent ahalisi Cang Zhiqing poçta xizmətçilərinin bayramlıq səmimi mülazımıdını alqışlatmandaq dedi. Bayramlıq dəmiliş günlərdə poçta tez yetküzüş xadımları dəm almayı işləb, tez yollanmalarını vaxtıda yetküzüb yeri vatıdı. Yollanmalarını vaxtıda tapşırı bilib nait xuşal bolduq, bək yaxşı boldu, ula bək cəpa tartı vatıdı. Növbette, Tarbaqtay vilayetinde bütün rayonunu kaplayan Ravan, yukarı ünümlük şehir yezi tez yetküzüş mülazımı toru kurulup, 68 yezi bazarda tez yetküzüş toru noktaları umumi yüzlük caylaştırıldı. 666 memuri kentte, kentlercilik poşta tez yetküzüş universal mülazımı ponkütü bilen toluk kaplaş işe aşırıldı. 70'den artıq şehir yeza tez yetküzüş məxsus liniyasıda her günü berib gelip mukum yürüşüş işgaşırılıb, yezi kentlerde yetküzüş mülazımet tosqı ravallaştırıldı. Jungu Poştu Grohi Tarbaqtay Vilayetlik Şöbü Şirketi bir taraf kılıç merkezinin kesip başqurğuçısı Çang Yajay şirketinin demeliş mezgilde adem küçü, transport küçü ve maddi eşya baylıqını ilmi tanşap, bayramlık yetküzüş mülazımıtının yukarı süpetlik, yukarı ünümlük buluşuğa bütün küş bilen kapaletli kılavatkallıqını tonuşturup mındak dedi. Nahya, yeza, kent, piştericilik taksimlep yetküzüşli niyasını noktuluk elalaştırıp, avtomobil ve yetküzgüçlerini köpeytip evetip, yezi bazar ve çarvıçılık rayonlardaki her bir posulukunun vaxtıda yetküzüşüye hakiki kapaletli kılıp, bayramlık demeliş küllerdeki eşya obrotu da o ahırkı bir kilometrini ravallaştırışka bütün küş bilen kapaletli kıldık.
0: Stansımız xevri. Devlet bayramlıq dem ilişte Abdonum rayonunun her kaysi çaylardaki muzeylarda ekskursiye yukarı dolgunu götürüldü. Devlet bayramlıq dem ilişte Şincan muzeyi noktalık tayarlıgan Niya Xarabilikigi kaydış, Şincan Niya Xarabiliki rakamlık çoğun körgezmesi yen kıyafette namayan kılındı. Bunun da rakamlaştırıp yenlik yardı şeklinde Niya Kadimi Şehirinin şallık medeniliki kaydı namayan kılınıp ekskursiyacılı yenci ekskursiye kılış təsiratıgı iki kılındı. Şincan Muzeyi yine Şincan Tarihi Medeniyet Yadigarlıkları Körgezmesi, Jonghua Kim Hap Keştisi, 5 yıldız çıkıp şarıktan Ahmet geldi Cungu'ya diyen xat keştilengen Kimxap yenlik devlet göğürü körgezmesi kızgıldığı sıcıl

0: yuqori bo'lib, zo'r turkum sayyohchini Daka qilishga jalb qildi. Sayyohchi Shi Xiaofang mundaq dedi. 5 yulduz chiqib sharqdan omad keldi Jongguga degan xatga ishlangan Kimxob yanglik davlat go'hri ko'rgazmasini ko'rish uchun muzeyga kelishni tanladim. Buni burunlar anglagan edim. Bu qitim ta'limga o'z ko'zim bilan ko'rib intayin xushal bo'ldim. Qumul Petrovi Zavur muzeyda ekskursiya qilg'ilib kelgan sayyohchilarning oyog'i uzilmadi. Muzeyda davlat bayramlik dam ilishda kutib olingan sayyohchi 20 mingdan oshdi. Joy-joylardan kelgan sayyohchilar qimmatlik Petro Zavuri toshqatmisi avrishkisi oldida qadimini to'xtatib, ko'rgazma tonishtirishni astayil ko'rib, panni umumlashtirish tushuntirishni ko'ngil qo'yib angladi. Tadqiqot o'rganish uchun kelgan nurg'un o'quvchi bu yerda qadimki jonliqlarga doir bilimlarni o'rganib, geologiya jihatida panni umumlashtirishning o'zgacha sehrli kuchini cho'kmisini dedi. O'quvchi Wang Jinxuan mundaq dedi. Petro Zavuri dinozavr emas. U uchadigan va yer beg'irlaydigan hayvon. Muzeyga yana kelib, Petro Zavurga munosabatli texnik bilimlarni egallashni umid qilaman. Eli muzeymi qaynam tashqinlikka cho'mdi. Muzey yo'lga qo'ygan bo'g'ib bo'yash, o'yma rasm nusqlash qatorliq g'ayrimoddiy madaniyat miroslarini sinash faoliyatlari sayyohchilarning cho'nqur yoqtirishiga erishdi. Ko'pchilik qo'l silib ishlashdik amalga davomida an'anaviy qo'l hunari benchilikning o'zgacha sekri kuchini es qilib, davlat bayramini o'zgacha shaklda xushal qoram o'tkazdi. Wang Zingzhi ismli bola opsi bilan bu yerda untulg'isiz bir kunni o'tkazganligini bildirib bundoq dedi. O'y marasim nusqlashni sinab intayin xushal bo'ldim.
1: Stansiyamiz qabri. Davlat bayramilik dam olishda Xinjiangning madaniyat sayohat bozori sijil jallandi. Jayla qalbni yillatish, xalqqa naf yetkazish tadbirlarini yo'lga qo'yib, ko'pchilikni xotirjam, ko'ngillik o'ynash imkoniyatiga ega qildi. Davlat bayramilik dam olishdan Qashqar shahri nurg'un sayyohchi kutib oldi. Qashqar shahri yo'lovchilar yuqori pallasiga hozirlik ko'rish uchun 13 joyda xalqqa naf yetkazish to'xtalg'i maydonini haqsiz echib o'tib, Manzira rayoni Sodi chambirkini qoplagan 2492 to'xtalg'i o'rni bilan ta'minladi. Yana kun bo'yi haqsiz echib o'tish bilan palampaysimon yarim bahoda e'tibor berishni birlashtirib, dam olish mazgilida avtomobil to'xtatish qiyin bo'lish masalasini hal qildi. Qashqar shahrlik madaniyat tantarbiya radio televiziya va sayohat idorasi sayohat sifatini qalablashtirish bo'limining boshlig'i Jing Rongrong mundaq dedi. Yetti rayon bo'ligidagi 1978 to'xtalg'i o'rnini kun bo'yi haqsiz echib o'tdik. 6 joydagi 514 to'xtalg'i o'rnida palampaysimon yarim bahoda e'tibor berishni yo'lga qo'ydik. To'xtalg'i o'rnini sayyohchi ko'p markazlashgan Manzira rayoni Sodi chambiriki atrofida ta'sis qildik. Avtonom rayondagi joylar yangi energiyalik o'z avtomobil sayohati avtomobillarining yurishiga qulaylik yaratish uchun to'q qachalash mulozimligi kafolatli qilish xizmatini faol yaxshi ishladi. Turpan shahri Manzira rayoni atrofida 1 kilometrlik to'q qachalash chambiriki barpo qilib, 3282 to'qlug'ini ishga kirishtirdi. Shixo shahri to'qlug'ini maxsus tekshirish, remont qilish, asrash xizmatini umumyuzlik qanot yaydirib, bayram mazgilida yangi energiyalik avtomobillarning qulaylik, yuqori unumda to'q qachalashni butun kuch bilan kafolatlantirdi. Shixo shahri Rongxing Luyuan Pan texniki taraqqiyot cheklik shirkatining texniki Jang Jinlong mundaq dedi. Tabiatlikdagi to'qlig'ini har kuni 1-1 tekshirib, sinab remont qilib, bayram mazgilida har bir to'qlig'ining normal muqim yurishiga kafolatlik qildik. Bayramlik dam olish mazgilida Tianshan bog'da ko'li, Qarijon qatorliq manzara rayonlari mulozimat xodimlari va avtomobillarni ko'paytirib sapladi. Hamda sayyohchilarni liniya jihati maslahat berish, haqsiz choy bilan ta'minlash, xalqqa qulaylik yaratish, yordam berish, yo'lash qatorliq illiqlik yetkazish mulozimati bilan ta'minlab, ko'pchilikni texmo ozodi sayohat qilish imkoniyatiga ega qildi. Ichki mo'g'ullik sayohatchi Ji Shangyan mundaq dedi. Manzira rayonlarining aslihalari mulozimati nihoyat yaxshi ekan, go'zal manziriga yaxshi mulozimat qo'shilibdi. Kelishga arziydi ekan.
0: Әмді қысқы қабарлы аңлаттымыз. Еғінді аяқлашқан 2026 жылық әйджі Мингову Асия тәнәркет мұсабықсты Джонгу тәнтәрбе бәкілдер өмеге чиграс сұртыды қатнашқан Асия тәнәркет мұсабықсы тарқыдыки әң яқшы нәтижіні яратты. Бұн өбәтлік мұсабықыда Шинжанлық 13 тәнтәрбе әзіміді Джонгу тәнтәрбе бәкілдер өмегеге талынып 8 чон мұсабықы түрге қатнышып 2 алтын медал, 2 күміш медал, 1 мис медалығы еріштек әлі нәтижіні қолғы келтірді.
1: 2026 yıllık Bington Erle basketbol dereceden taşkırı birleşme müsabıkası yakında muvaffakiyetlik ayarlaştı. Köp katımlık keskin erişiş arkalık Bington 12. Vekiller Komandası bu növetlik birleşme müsabıkada çimpiyonluğunu kolga geldirdi. 5. kişi Şonghı Şehri Vekiller Komandası, 8. kişi Şihenzi Şehri Vekiller Komandası ayrımalda 2. 3. boldu. Bu növetlik birleşme müsabıka 9. ayının 28. günü başlanğandan bu yan tor ve tor sırtıdan müsabıkı körgelerden umumi sani 50 milyon adam qetimden aştı.
0: 2026 yıllık memleketlik sihirli kubik yürüşlük müsabıkasının Ürümçi Beykti'deki müsabıka 10. ayının 5. günü Ürümçi Olimpik Tenterbiye Merkezi'de başlandı. Bu qitimki müsabıqda 7 müsabıq türü təsis qılınğan bulup, yaş pərqigi asasən 5 müsabıqı qrupsıq ayrıldı. Memleketnin arqaysi caylardın kelgen 363 seyirli kubik kəbəskari müsabıqigi qatnışışqı cəlib qılındı. Əmdi Abdonum rayondaki 16 şəhərinin havaraydın məlumat verimiz. Ürümçidə hava bulutunu bəzdə ötkünç yamğır yağıdı. Temperatura 8-10 Celsiya gradusqacha 3-4 bal şamal çıxdı. Altayda azraq yağmur yığıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 0-11 Celsiya gradusqacha. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 3-15 Celsiya gradusqacha. Qulcuda azraq yağmur yığıb keyin hava içilidi. Temperatura 6-15 Celsiya gradusqacha. Bortlada azraq yağmur yığıb keyin hava içilidi. Temperatura 5-18 Celsiya gradusqacha. Qarmayda azraq yağmur yağdı, temperatura 8-17 Celsiya gradusqacha. Kütündə hava bulutlu azraq yağmur yağdı, temperatura 6-19 Celsiya gradusqacha. Şixənzdə hava bulutlu, temperatura 6-19 Celsiya gradusqacha. Sancıda hava bulutlu, temperatura 9-18 Celsiya gradusqacha. Qumulda hava bulutlu azraq yağmur yağdı, temperatura 11-22 Celsiya gradusqacha. Tırpanda hava bulutlu, temperatura 16-28 Celsiya gradusqacha. Korluda azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanıdı, temperatura 11-22 Celsiya gradusqacha. Aqsuda hava bulutlu, temperatura 11-23 Celsiya gradusqacha. Atışta hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 12-25 Celsiya gradusqacha. Qashqarda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 14-26 Celsiya gradusqacha.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti Ortak Gövdesi Eğini Müstehkemlep, Cumhur Milleti Ortak Gövdesi Kuruluşunu Algı Süreyli.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim. Bu qadimgi programimizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz. Men va mening vatanim Jumhuriyat unutmaydi sahifimizda Shinjou olam kemasini olam bo'shlig'iga chiqarguchi Wang Yongzhi bilan tanishimiz. Men va mening vatanim Tianshan o'g'il qizlarining davlat muhabbati sahifimizda oltindek qalbi bilan bir shaharni illatgan 80 yoshlik Oltinxon Wang Guijin to'g'risida to'xtalamiz. Yarqin ism sahifimizda Shinjangdagi eng go'zal amgakchi degan sharaflik nomga erishguchi Li Janhu to'g'risida so'zlab beramiz. Programımız yine Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratkısı Slow Shutting aboneçiler terminalıda maskadanda anlatılıdı. Hem de her vakit ilgiriki programmalarını anlıgılıp oludu.
0: Şinjan'daki yenilikla

deklamasiya orqali madaniyat tomiriga varislik qilindi. Kitob xumorlik davlat muhabbatini mustahkamladi. Yaqinda Shayar noyasining 2026 yillik kitob o'qish hidi Shayarni oziqlantirdi. Davlat muhabbatini kuylab deklamat qaltis o'tkazildi. Bütün nayetki her kaysi gezi bazar mekteplerden kelgen 16 kaltıs ötküzüldü. Bütün nayetki her kaysi gezi bazar mekteplerden kelgen 16 grupudaki musabakıge katlaşkan mahirala nöbet bilen sahnege çıkıp, caranlık, cüşkün deklamasiya kılış arkalık, klasik eserlerinin küçünü his kıldırıp, partiyanı söyüş, vatanı söyüş, yurtunu söyüştek samimi hissiyatını ifadeleb, nek meydanki tamaşbılığa kaliplerini ozuklandırdığan bir meydan, meriniyet katlı ziyafeti elip geldi. Musabaka toy boldu bazarı elip kelgen deklamasiyalik usul Shuidyo Githo bilen başlandı. Arkadan yalgız kişilik deklamasiya üsbürlük del kitap okuyduğun vakit. Gujung bilen kapak ney tenkeş kılınan muzikilik deklamasiya Aynur'daki cungu, kollektif deklamasiya üsmürlagi medhiye. Shayarning yangi musobaqasiga birlikte otlanaylik qatorliq deklamasiya nomerlari tartib bo'yicha sahnada o'rindaldi. Jaranglik ohang samimiy to'lib toshqan hissiyot maydondagi har bir tomoshabinni ta'sirlantirdi. Tumanda olqish sadolari uzilmadi. Bu qitimqi musobaqada 100 nomerlik tuzum qo'llanilib, naq maydonda nomer qo'yildi. Nomer qo'yishda mazmun boshlamasi, til bilan ifodalash, sahnadagi ifodasi, ijodiy namoyon qilishdan iborat 4 jihat cho'rdilib universal baholandi. Kaskin elishish orqali bu qitimqi musobaqada 1 birinchi darajalik mukofot, 2 ikkinchi darajalik mukofot, 3 uchinchi darajalik mukofot, 10 munavvar mukofotga erishguchi baholab chiqildi. Bu qitimqi musobaqada deklamasiya qilish, koyban, ko'rinishlik teatr, gujunga musiqa tankash qilish qatorliq ko'p manbalik shakllar orqali Junhua munavvar an'anaviy madaniyati Shayarning yerlik alohidligi bilan organik yug'urilib, Shayar noyasidagi har millat ommining ko'tarangi ruh bilan yuqori o'rlash ruhiy qiyofati va quyuq davlat muhabbati to'liq namoyon qilindi. Keyingi qadamda Shayar noyasi umumiy xalq kitob o'qish mohiyatlik mazmunini sijil cho'nqur qezib, klassik asarlarni deklamasiya qilish, kitob o'qishdan bahrlanish qatorliq ommi yoqtirgan ma'rifat orqali xalqni naf yetkazish faoliyatlarini doimlik qanot yoydirib, har millat ommining ma'naviy ma'rifat turmushini uzluksiz beytib, Shayar noyasining yuqori sifatlik taraqqiyoti uchun ma'naviy harakatlantirguchi kuchni mujassamlaydi ekan. Yaqinda Turpanda tunji turkimdagi 2158 yurish tushlik dam olish ustal o'rindiqi nuqtada sinoq qilingan 12 maktabga saplandi. Bu qitimqi nuqtada sinoq qilishda oshxonasi bor ham o'quvchilarning berish kelish orliqi bir qadar yiroq maktablar oldin tanlandi. Buning ichida Turpan shaharlik tajriba o'tirib maktabiga 658 yurish, Ediqot rayonidagi 2 nuqtada sinoq qilingan maktabga 750 yurish, Pichan noyasidagi 2 nuqtada sinoq qilingan maktabga 310 yurish, To'qsun noyasidagi 7 nuqtada sinoq qilingan maktabga 440 yurish saplandi. Bu tadbir o'quvchilarga ozoda tushlik arom olish muhiti yaratib berib, o'tira boshlang'ich maktab o'quvchilarining maktabda tushlik arom olishi qiyin bo'lish, ota-onalarning tushda opirib elib kelish besimi og'ir bo'lish qatorliq xalq turmushidagi qiyin masalalarni unumli hal qildi. Keyingi qadamda Turpan shahri nuqtada sinoq qilingan maktablarning ishlatilish ahvolini sijil egilab, o'quvchi o'quvchilar ota-onalarning fikr takliflarini keng doirada to'plab, har qaysi maktablarning maydon sharoiti, maktab boshqurish ko'lami va o'quvchilarning amaliy ehtiyojiga birlashtirib, tushlik ta'minlash ustal o'rindiqini saplashning qoplash doirasini tartibli kengaytirib, maktablarning xalqqa qulaylik mulozimatini sijil a'lolashtirdi.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkaylı.

0: durup kelmekte.
1: Jonghua medeniyeti mängü nur çeçip, sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: Ananevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Jonghua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: işçilerini çın kalıbı bilen ortak üsp yetilip ilgirleşki yetekledi. Li Zhenhu cemi 15 şagırtını yetekledi. Bunun içi de 5 kişi ali teknik bulup üsp yetilip, öz hizmet orunda öz aldığı iş kalalaydıgan tekniki tayancığı aylandı. O yine ben gruplarını yetekleb, her derecelik maharet musabıkları paal katnışıp, memleketlik maharet musabıkısı da her kayısı da altın, gümüş, misk medalının her kayısının çıkkıdan aldı. Özümü memleketlik kesple, kesbi maharet musabıkısı yığıp kırgızış işçilerin musabıkısı. Atonum rayının ben grupu başlıkları universal başkuruş maharet musabıkısı da altın medalga erişti. Kesb bilen şugullanğandım buyan Li Zhenhu, memleket boyunca teknikin mahiri, Cüngü nefet kimya sanayeti grohi boyunca yaş iş oranın mahiri, Cüngü nefet kimya sanayeti grohi çeklik şirketi boyunca teknikin mahiri katarlık 30 neçe türlük şerepki erişti. Yine bütün Şincan boyunca münevver ben grupu başlıkı buluş süptü bilen Çinhua daşöyüsü gibi erip daşöyde bilim aşurdi ögendi. Şan şerep aldı da Li Zhenhu baştan ahır sergeklik ve kemterlikini sakladı. O mındak dedi. Şan şerep ilham, tehimi muhimi mesuliyet. 10 milyon tonla dercilik zamani vilaşkan çoğun neftlik, tabii gazlık kuruluşunu tezletiş, işkinç kıtım ilgilik tikleş kürüşü de men bar digenini emeldi körüstüş musabısı da men cezmen hizmetini tehimi puhtu işleşim gerek. Hizmetki katlaşkan 18 yılda Li Zhenhu baştın ahır neftlikteki işlep çıkırışının birinci sepede çıngdurdu. Karxana nemege ihtiyaclık bolsa, o şunu ketirginip tatkik kıldı. Ögünüş, özünü yükseldiriş kadimini ezelden tohtutup koymadı. Elektr esvaplarını, optimatlaştırış bilimlerini, özlükedin ögünüşten yığıp yetküzüşünü işe aşırışıkça, yani neft iliş kesbi de tekniki alkışkıça, o künsürü çıntırıp ve acırı sığındırıp, yeni devirdeki emgek güzellikinin canlılık emeliyeti de körsetti. Li Zhenhu mundaq dedi. Kumluqtı yıldız tartıp, neftlikni yakşı qoğdap, mesuliyetini toluq ada kılıp, iş ornumda yakşı turumen, toğraq tek azimet bolumen.
1: İh anı vatan, siz merdanı çıllab, tank kuyaşini, seher cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı yılaşkan Şincan kurup çıkaylı.

0: Təfsili məzmunlarda bolsun.
1: Əmdə anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya Stansısının Mən və Minin Vətinim Cumhuriyet Untumaydı Allahidə Səhibisi.
0: Cumhuriyetin tarix sahibsiga chaqnab turgan ismla oyulgan. Amdi men ve menin vatanim. Cumhuriyet unutmaydı sahibimiz diqtinadi boludu. Bu sahibimizde her bir ordunu yoshirib qo'ygan peshqadam asker Huang Zongdani tanıştırımız. 1931 yili 8 ayda Shandongning Rongcheng shahri Wenshijiang kentidagi bir kambag'al dehqon oilasida tug'ilgan Huang Zongdi. Ailesinde adam köp, açlık az bulgaçka, başlangıç mektepte 2 yıl okupla okuştun toktap, pomişçiklağı işlemçilik kılgan. 1940 yılı Japon tacavuzları Rongcheng'ni işgal kılıbilip, ot koyup adam öltürüp, bulan talan kılganda 22 aylıklı bu küçük kentte 19 adam herbiyliki katnışıp, Japon tacavuzlarına zerbi bergen. 13 yaşlık Huang Zongdimu Japon tacavuzlarına karşı yaşlı avantgard atırtıgı katnışıp, postu turup karavullu kılıp haber yetküzgen. 1948 yılı kışta 17 yaşlı Huang Zongdi ahiri herbiylikki katnaştı. 1949 yılı 4 ayda Changjiang deryasının ötüş uruşu başlanğanda, o deryadın ötüş zerbidarla bänigi tizimletip, Karşı kırgaktaki ot torga karımay Changjiang deryasının bösüp ötti. Onun yanında bir zemberek oku partlap, üç sebdişi nek meydanda kurban boldu. Bir sebdişi can üzüş aldı da, onunla özgü vakaleten yeni cungunu körüşünü etti. Huang Zongdi közgü yaş algan halda canıbı kırgakı etelip çıktı. Deryadın ötkenliğinin Anhui'nin Langshi'da yamğurdun dalılanan bir akşamı Gomindan'ın üç askeri şik çekken de o özü yalğız etelip çıkıp üç eserini tutup üçüncü derecelik hizmet görsetti. 1952 yılı 8 ayda 21 yaşlık Huang Zongdi Amerika Cahangirlikigi karıştırıp Çavşen'e yardım veriş uğruşu can meydanına atlandı. Pinkan aldınkı sepedeki 152 günde o 32 kıtımlık küçük kölemlik hareketke 17 kıtımlık cenge katınışıp köp kıtım ölüm gırdabının kaytıp geldi. 1953 yılı 7 ayda Jincheng kaytırma zerbi veriş cenge başlanığında o turuşlu kısım Shangjiujing Shishan'ge hücum kılıdı. Düşmen Mina rayonu, Simtor ve Ot küçü noktası bilen bir müdafiye liniyesi yasıgan bulup, bunu bösüp ötkülüp olmadığan nemanlık istihkam dep atıgan idi. Umumi hücum kılgan şu keçisi, Berni kattık kızıp ketkenlikten Lianjiang onu arka sepke evetmekçi bulganda, o ölsem mu can meydanı ölümen deydi. Hem de birinci bulup istihkamdan sekerep çıkıp, bütün benni başlap, yetti Simtor'unu bösüp ötüdü. Yani o da 5 ot küçü noktasını partlatıdı. Bu can bir keçi davamlaşkan bulup, uruş tügügenliğinkin bütün liyende pekat 13 adamlık kalıdı. İkinci günü o özü yalgız lehmege yoşunu valgan kaldık düşmenge yolu kıp kalıdı. Atomat bozulup kalgan, 10 kökürkü mü yaralanan bolsu mu, o çekinmey neçi granatını bir bağlap lehminin eğizigi tıkıp, yani partlatkoş boğdısının piltisini tartıp lehmini partlatıp örüp etidi. Düşmenle bir-birlep çıkıp teslim oldu. Bu canda o 3 poteyini partıltıp, 7 düşmeni etip öldürüp, 22 düşmeni esirge aldı. Onunla pidayla kısım baş tabi tarifinin 2. derecelik küreş kahramanı dep nam verilip, şeref bilen 1. derecelik hizmet körsetken dep enge eğlenildi. Vatenge kaytkandinkin Huang Zongdi her bir töhpü midalini yığıştırıp tıkıp koyup, köp yıllardan bu yan ailesigilerge tılgı almaydı. 2024 yılı 9 ayda 93 yaşlı kirgen Huang Zongdi'ye Cumhuriyet ordeni verildi. O daim, men hayat kalguçi, kurban bolgan sebdaşlarım, hakiki kahraman dekti.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Süreş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milletinin uluğ güllenişini işğa aşırış, barlıq Cumhur oğul kızlarının ortak intilişi, devletin birlikini qoğdaş, Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Süreş barlıq Cumhur halkının ortak mesuliyeti.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamlıqlar teması. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gedidu?
3: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahipimizde devlet bayramlık demeliş mezgilinde ismini koşup işleş hakkı kandak hesaplanırdı. İsmini koşup işleş hakkı vermesi kandak kılış gerektiğen dilo misalini anlayışla. Devlet bayramlık 7 küllük demeliş mezgilinde heli köp kişi hizmet ihtiyacı bilen dem alma yanla iş orunda çıntırıp ismini koşup işleydi. Ondan da devlet bayramlık demeliş mezgilinde ismini koşup işleyende ismini koşup işleş iş hakkını kandak hesaplanırdı. Alakadar kanun nizamladı ki, belgelimi boyunca, Adem işletkici orun emgekçilerini ismini koşup işletki orunlaştırgan bolsa, ulağa ismini koşup işletki hakkı berişi gerek. Bırak, emeliyet davamında hemişe bazı Adem işletkici orunlarda bunun karta hata karış mevcut bulup, dem ilişini toluklap orunlaştırış, kızıl bolak tarıktış ya ki şu çağda ismini koşup işletkinin nöbetçilik işgelikine sebep kılıp, Emgekçiler oturgu koygan ismini koşup işleş hakkını beriş talepini red kılıdı. Bu sebeple put girep turalamdı. Emdi dilo misalığı dikkat kılaylı. Birinci dilo misali. Gerçi toluklap demeliş uğurlaştırılısı mı, işçi hizmetçi yine ismini koşup işleş hakkı talep kılısı boludu. 2021 yılı devlet bayramlık demeliş mezgilinde malum şirket işlep çıkırış ticaret ihtiyacı bilen Lin Hanım Katarlık 13 hizmetçiden şu yılı 10. ayının 1. günüden 3. günü geçe normal işleşini talep kılgan. Bırak Lin Hanım iş hakkını alganda şirketinin ismini koşup işleş hakkını vermegenlikini bilgen. Bunun karta şirket cevap verip işten keyin olanı 3 gün toluklap demelişki uğurlaştırgalıkını. Her bir adamın emeli demeliş gün sanı azaymağalıqı. Lin Hanım Katarlıklarının ismini koşup işleş hakkını talep kılış hukuku yokluğunu etkan. Emgek Toktami Kanunu'nun 31. maddesi de Adem işletkici orladın ismini koşup işleşini orlaştırgalları
2: Ecirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvabık buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
3: Şinjang Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjang Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap qılmaslıqni həmmimiz özümüzdən başlayılıq.

0: tamak ısırap kılmaslık ne? Hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
1: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat getirdi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizga hamroh programımızın mulazimat prinsipi.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom qartinisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
3: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Xinjiang radyo televiziya stansiyasının qanun sizge hemrah programımız boyunca anlatış bəduq. Texmi köp məzmullani, sılu şıting terminalarını çürüp anlasanla boludu. Yaq durup anlıqınınla ağır rəhmət.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti Ortak Gövdesi Eğini müstehkemlep, Cumhur Milleti Ortak Gövdesi Kuruluşunu algı süreyledi.

Tiyanshan etkide sansızlığın yürek vətən bilen tansı qovatıdı. Mən və minin vətənim Tiyanshan oğul qızlarının dövlət muhabbeti sahibimizde Tiyanshan'nın Cənubi Şimalıdaki hər millet oğul qızlarının vətən bilen billə ösüp yetiliş hikayesini sözə birimiz. Hörmətlik radio anlıqıcıla bu sahibimizde topu yolda zonzuyup oldurup her millet yurttaşlarının sağlamlıqını qoğduğun Li Chuangyi'ni tanıştırmız. Şinjan Yakan Nahiyasının Beşkent basırda turdaşlar tarafından zonzuyup oldurduğun doktor dep atalgan bir yaş Li Chuangyi bar. O 7 aylık bolganda hata diagnoz koyulup balalar paralıç kesilige giriptar bolup kalgan. İşki putu bilen ör duralmay, pekat işki kolu bilen oşkını terep zonzuyup minişka mecbur bolgan. 38 yaşlık Li Chuangyi'nin beden iğirliği 38 kilogramgım yetmeydi. 9 yaşkı kirgen yeli Li Chuangyi başkalar terbiden aldıp getilip 7 yıllık sergerdallık tilemçilik durmuşunu başlagan. Tayak yap, tonglap, her günü işki kolu tayınıp ömlep manganda 16 yaşı da andın yurtdığı kayıtıp gelgen. Lekin o taqdirga bosh egmay uyga qaytgandan keyin sinib otlab o'qigan. 2013-yili tibbiy maktabga imtihon berib o'tgan. 2016-yili maxsus kursdan to'liq kursga o'rlab, o'qish imtihonidan o'tib, Xinan Dashu Minxin Shuyanning kliniklik meditsina kasbiga qabul qilingan. 2018-yili sharaf bilan Jungo Kommunistik partiyasi kirgan. 2025-yili Li Chuangyi 61 saatlik poyezga o'tirib, Xinandan 4000 kilometr yiroqlikdagi Xinjiang Yakan nahiyasiga kelib, Beshkent basrida 300 kvadrat metrlik shifoxona ochdi. Shifoxona ishkiga 24 soat kasal ko'rish mulozimati degan vivisga isilgan edi. U o'ziga mayiblar haqsiz kasal ko'rsatsa bo'ladi. Namrat bemarlarning davolanish xarajatining yerimi kemaytiladi degan qoidani turg'izdi. Yerim kechada birsi ishni cheksala u darhol chapanini kiyib kasal ko'radi. Harakati qolaysiz kent aholilari sirtqa chiqolmaydi. Sestra Patigul Sakir bilan Nur Amina Tursun Li Chuangyini chaqliq o'rindiqiga o'ltirg'izib ishtirib, ularning uyiga do'ri olib beradi. Kentki barğandan keyin kent ahalıları endala piçilgan qoğunni elip külümsirgenice onun qolugu tutqızdı. Bir turdaş onunğa neçe 100 min yuan iyanı qılmaqçı bolğanda o çıraylıqça rət qılıp "Hazır bu işlarni özümnin iqtidarı bilen yaxşı qıla alayman" dedi. Li Chuangyi bundaq dedi. Adam çoqum orundan dasturğandılar andın qimmet yarta alaydı. O, Cənubi Şinjan'nın yezi kentlerdeki topu yollarda zonzuyup oldurup, ırganlap minip, her millet kent ahalılarının sağlamlıqını qoğdadi.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Milletler İttifaklığı devletimizdeki her millet halkının can tomuru,

ingizle bulundu. Şincan bu yıl köp türkümde iştepip bir iş yolu bilen yardım bir iş boyunca merkez meblağını seliş planını düşürüp 13 vilayet, oblast, şehirdeki 59 nahiye, şehir, rayonunun türlerini yolu koyuşunu kolladı. Konkret kaysı türler, kayerde, kança adam gerek, şucaydaki yezi bazar ya ki kent alıhalleri komitetinin mesele sorsanız buludu. Hürmetli radyo anlıqçılar, anlavatkanınla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Bırak programımızı. Әмде дейқтыңлар езі игілікі еза дейқаларға ала қадар ұқчырларды болсын. Езі игілікі еза министрлікі еқінді ұқтырыш илан қылып, 2027-ші еліқ ақыл езі игілікі дөлет вә саға өлчәм түзімі түзітіш түрі бойынша төрі тұрғызыш тәкліпіні топлады. Bu qetimki toplaşta süni aqli iqtidarı qoşulğan yezi igiliki çıng közlünüp, yezi igilik süni aqli iqtidar asasi həmmi bab ölçimi, yezi igilik çoğ modeli və yezi igilik maşını adami qatarlıq açıqışlıq texniki ölçimi, muhitta əməli qollunuş ölçimi həm də süni aqli iqtidarı bir xətərliki, pən texnika, Etik hissiga aloqador ölçem qatarlıq 5 çoğ yönelish bo'yicha o'tkalga nuqtalı qo'jim qilinadi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mez?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrli kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Nim oldu?
5: Nim yiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
3: Nim etsiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı.
4: Dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep burmançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, qatnaş qaydısına anlıq rəayət qılın.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan Radio Televiziya Stansının müntəzəm proqramı bu yerdə canlı çıxırdıq. Anlığınızla rəhmət.

0: Hürmetli radyo alıcılar, bugün 2026 yılı 10. ayının 7. günü çarşamba. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo alıcılar, ben Sumret Yasin. Bu kızıqlı yeni yıllarda toş gücünü aşırıp, demeliş mezgilde yolucularının ravan kayıtışıga kapaletli kıldı.
0: Stansımız haberi. Devlet bayramlık demeliş mezgilde Medeniyet mozi sayahiti. Kadimi imaret sayahiti sayahat talındığan kızık noktuğa ayılınıp, medeniyet sayahat bazırının istimal yoşurun küçü devamlı kaçtı. Cayla medeniyet yadıkarlıklarını celipkarlıkka, kadimi imaretlerini düşünüş imkaniyeti iyi kıldı. Kişile en eni bilen zamanıvilik yuğurulgan muhitta demeliş küldürdün huzurlandı. Devlet bayramılık demeliş mezgili de Jiangxi'nin Nanchang'daki Han sulalısı devrigi tevə Xayxun bəgliki xarabısı bağdısı da sayahatçilə nait köp boldı. Mozidiki at tuyqısıman altın pul, bronzu kural, tarş pütük qatarlıq mədəniyyət yadıkarlıqları Qərbi Han sulalısı devrdiki tüzüm, qaydı yosun və turmuş mənzirsini namayan kıldı. Xayxun bəgi Liuxa'nın kabirsizini qezibilinğan muhakime ve bayan. Nezim namının tarş pütük esli nusxusi nurgun sayahatçilerini celip kıldı. Nanchang Han sulalısı devirdeki Xayxun bəgliki xarabısını başkuruş idarisi təşviq kılış, kengayçiş başkarmısının başlıqı Xiyin tonuşturup mındaq deydi. Devlet bayramılık dem iliş mezgili de sayahatçiler mozuyuğu kelip, Xan sulalısı devrideki medeniyet yadıkarlıklarını yakın arlıktan tamaşa kılıplı kalmay, yine VR çökmü şekilde rakamlık yiz kılış. Xan sulalısı devri menzirsini hem türtkülük yiz kılış katarlık usulla arkalık, 2000 yıl burunki Xayxun bəglikinin tarihi menzirsini yiz kılalaydı. Devlet bayramılık dem iliş mezgili de Tianjin kon imaretlerinin boşluk kımmetigi tayinip,

0: катнашкучула Япония hükümeti zadı kimni kogdap atıdı? Япония hükümeti hemişe Японияны kogdaş üçün Amerika armiyasiga muhtajmız deydi. Lekin emeliyette xalq ommisi kogdalmadı dedi.
1: Stansımız xabari. Rusya diplomatiya ministrlığının bayanatçısı Zaharova 10. ayının 5. günü munulanı bildirdi. Rusya, Tokyo'nun dostanı bulmağın tedbirge beraber karşı tedbir kullanıldı. Bu, aldı bilen, Japonya'ya muhim mənpəyat yetküzüdüğün sahalarga qaratılıdı. Japonya hükümeti yakında Ukrayna vəziyetini bahanı kılıp Rusiyeni kanunsuz cazaladı. Bu, tuncuk etim su transporti sahasıgı çetilidiğin çekleş tedbirini öz işçiga alıdı. Bu, aciz bulgan Rusya-Japonya münasibetinin asasını yanımız yanğı uçuratdı. Japonya'nın kılmışı, uzak müddetlik tenişlikini işğe aşırışı paydasız bolupla kalmay, əksce tenişlikini teximi yıraqlaştırıb etudu.
0: Stansımız xəbri. Avrupa İttifaqı Komitetinin reisi von der Leyen 10. ayının 16. günü munulanı bildirdi. Avrupa İttifaqı energiya bahasının örülüşüge taqabıl duruş, hem de katmi yıqılgulanı import kılışkı tayını velişini yenimi tövəllitiş üçün, Avrupa İttifaqı Avrupa Neft Ayrı Savutlarının strategiyelik sözleşişini başlaş. Energiyeni birleşip seti velişini küçəyə etiş qatarlıq tədbirlərini qollundu. O, kış pəsilinin yıqılışı qəgişib, yukarı energiya tənərxinin karxana və ahalilə ilib gelgen besimi yenimi küçəyişi mümkün dedi.

Hürmetlik radyo anlıkçılığa, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursun Abdurayim. Nöbetçi muhariri Adıl Ablet, Nazaret, Sikurban Sacappar.

0: Алага куюлуп, бийпаян итизланы сугардым.
1: Баскыны суу дарыяга коюп берилди. Мен сесип кеткен капкары сыякка окшоп калдым.
2: Суу байлыгыны кадырлайлы. Ар бир тамчы суу өз орнуну тапсун.
3: Ортак гәүдене мустахкемлеп, яңа мусафага атынайлы.
4: Hürmetli radyo anlıgıcılar, emdi ortak kevdini müstekkemleyip, cesaret bilen yeni musabbiki atlanaylı mavzuluk sahibimizle başlayımız. Kumluk ne yeşillik aylandırışta uzak kıçı töhpü koşuş. Şincan'ın kumdun müdafiyeliniş ve kumlu tizgilleş birinci sepegi neze. Devletimizdeki en çok kumluk, Teklimakan kumlukunun gırvıkı da, Üç şimal ihat ormanı kuruluşu bu içe ütkelgü ucum kılıççıyanı ilip verilmakta. Yakında muhbir Döletlik Ormançılık Yaylak İdarısının Üç şimal kuruluşu bu içe ütkelgü ucum kılıççıyanı Şincan muhbirla seferi pahaliyeti de Hotendin çerçen geçe. Şincan işlep çıkırış bin tüyanının tüyan meydallardın kumlu tizgilleş tecrübe bazılırgıca Birin sebtiki kum tizgilligüçilerinin kan teri ve akıl parası arkalık yeşillik berpa kılvatkallıkını köydü. Dünyadaki ikinci çoğun köşme kumluk bolgan Teklimakan kumlukunun umumi kölümü 337.600 kvadrat kilometre kilidi. Cenab-ı Şincan'daki Kaşgar vilayeti, Xoten vilayeti, Aksu vilayeti, Bayıngul'un Mongol Abdunum Oblast'ı Katarlık Caylağı'a təsir görüstüdü. Bu yerde kişiler uzundum buyan, Kumboran'ın derdini yetküş tartkan bolsu mu? Lekin bu yerde çın turup, kumdun müdafiyeliniş ve kum tizgilleşte möciz yarattı. Şincan'ın Xoten nayesi de, Sodum ve Tursun, Mıngmo kumluk yerini öddüge ilip, cigde östürüp, Onu en çıraylık bakka aylandırışını arzu kıldı. Bultur 10. aydın buyan o 18 kent ahalısı bilen bile kum barhallarını tüzlep cigdi köçtü tikti. Buğday bide katarlık zıra etlerini tiridi. Sudun ve Tursun kumlu tizgilleş keçirmişini esleyip hayacallangan halda kumboran çıksıla bide uruki uçup getip Kılgan əcrimiz bir kargı ketetti. Bəzi de özümünü tutalmay, Adem yok yergi berip, yığlayttım, dedi. Lekin hazır o, rətlik temitip suğuruş əsləyəlri və sağlam ösü vatqan cigdigi qarab, biz kumlu tizgilisək, kiyinki əvlatlağı paydılıq, dedi.

0: Hürmet radyo alıcılar, MD Dünya Nazar programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmet radyo alıcılar, ben Zumret Yasin.
0: Radyo alıcı dostlar, bu yıl 1. aydın 7. ayı geçe, Cungo'nun yasımıçılık, mulazımetçilik, taşkı soğudu Katarlık asas iktisadi körsetküşleri açtı. İktisatın yürüyüşü mokimlik asası da ilgirlep, devamlık yenilikka, elalıkka, yakşılınışı karak yüzlendi. Tahlilçiler bu Cungo iktisadının küçük evrişimdeki ve hayati küçünü namayan kılıp da kalmay, yine eşi aciz dünya iktisadığa kuvvet koştu deyip kardı.
1: Nemi üçün umumi məhsulat miqdarı yeterlik bolsa mı, yer şarda açlık bağısı yanılı örləydü? Bu xil əhval, yer şarda açlıqının muqumluqıqa qandıq təsir körüstüdü. Hər qaysi dövlətlərdeki addi istimalçılarının turmuş tənərxigə qandıq təsir körüstüdü? Hörmətli radyan oğucular, tövəndə deyiqtanla proqramımızın təpsili məzmunlarıdır bolsun.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu yıl 1. aydın 7. ayı geçe, Cungo'nun yasımıçılık, mulazımetçilik, taşkı soğuda Katarlık, asaslı iktisadi körsetküşleri açtı. İktisatın yürüyüşü, mukimlik asası da ilgirlep, devamlık yenilikka, elalıkka, yakşılınışı karak yüzlendi. Tahlilçiler, bu Cungo iktisadının küçlük evrişimliki ve hayati küçünü namayan kılıpla kalmay, yeni eşi aciz dünya iktisadığa kuvvet koştu deyip kardı. Cungo Halk Daşıyosu İktisat Şüyanının profesörü Wang Xiao sonmundak dedi. Türlük taşkı zerbe ve işki kıyınçılık aldı da, Cungo'nun tedbir belgileş katlımı vaziyetki karap iş görüp, tekimi ahtıp, Eskatıdığan makro siyasetini küçep yolu koyup, sılaatını sicil çonkurlaştırıp, yukur seviyelik sırtkı eçi ve çişini kena itti. Cungo'nun her kay sahaları pen teknikide yenilik yartışkı tayinip, tırışıp ilgirlep, yukur süpetlik terakiyatka puhtu türtki boldi. Onun üstüge, Cungo'nun iktisadi asasi mokim, evzelliki köp, evrişimliki küçlük, yoşurun iktidarı zor. Bu, iqtisatının xəyub xətirge taqabıl turub, puxtıqadan bilən ilgirlişigə küşlük terek boldi. Bu, nətici qəğzidin Cungo iqtisadının muqiyim, yeni, əvrişim boluşdun ibarət Roşen Allahidlikinin namayan bolqallıqını inək körü olqalı boludu. Birincidin, iqtisat asasi muqiyim. Cungo dünyadaki ikinci çoğun iqtisadi gevdi bolu süpüti bilen en mükemmel sanayet sistemisi ve derecedin taşkırı çoğun külemlik bazarı ige. İmkaniyet dairesi iken, xevip xeterge takabıl turuş iktidari küşlük. Yakınki mezgilde Cungo'nun kısmen rayullarda naçar havarayı, tabi apet köp yüzbedi. Lekin iqtisat yanıla Mokimlik asası da ilgirleştin ibaret terakkiyat vaziyetini sakladı. Bu yılının aldınki 7 ayda, kölemleşken sanayetinin koşulma kımmeti okşaş mezgirleştirdi.

Gıldıkedin 5,3% açtı. Jabdok yasımıçılıkı ve yukarı teknikalık yasımıçılıkının koşulma kıymeti ayrım ayrım 9,7% ve 13,8% eşip sanayet asasiye tekimi müstekkemlendi. İctimai istimal tavarları ve mulazimetinin part setiliş umumi sonması okşaş mezgildikidin 2,10%.

Qadirlik dostlar, yuqorida Yar Yar nomliq naqshini angladik. Anglayotganingizlar Xinjiang Radio Televiziya stansiyasining san'at sahnasi programmasi. Dostlar, endi hammamiz orzuga intilguchilar nomliq naqshidan huzur olaylik.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızda kançılık vaxt gidiyordu?
2: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağın ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz, balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakışık.
4: Dikkat kız!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydip bırmançılığın bəksizliklerini paydağı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyidirsiniz, katnaş qaydısına anlıq rəayət qılın.

0: Bu sayfamızda 2026 tibbiy ilim oldingi sayfada yangilik yaratish yig'ini ochildi degan xabar diqqatingizda bo'ladi. Yaqinda Beijing doktorxonasi, davlat yashanganlar tibbiyot markazi, Jungo a'zo ko'chirish taraqqiyot fondi jamiyati bilan birlashib uyushtirgan 2026 tibbiy ilim oldingi sayfada yangilik yaratish yig'ini va davlat yashanganlar tibbiyot markazi yashanganlar tibbiyot taraqqiyot yig'ini Beijingda ochildi. Yig'inda davlatimizning yashanganlar tibbiyot va tibbiy ilm oldingi sayfada yangilik yaratish natijalari markazlik namoyon qilindi. Hamda 15 turlik soha o'lchimi, diagnoz qo'yish, davolash ko'rsatmasi va mutaxassislarning o'rtoq tonishi e'lon qilindi. Yig'inda mundaq o'tirib qo'yildi. Yashanganlar nuposining ko'payishiga hozirlik ko'rib, yashanganlarning sog'lomligini tegim yaxshi qo'g'dashda ham saqlanma mulozimat bilan ta'minlashni zo'raytish ham fan texnikada yangilik yaratishga tayinib, miqdorni oshirish yo'lini ichish kerak. Ham asosiy qatlamning yashanganlar sog'lomlik mulozimatidagi kamtikliklarni to'liqlash ham davlat darajalik tibbiy supining yetaklash ülgü körüstüş və təsir körüstüş türtkü buluş rolunu cari qıldırış gerek. Asasi məqsəd dokulatı halqısı da akademik mütəxəssislər diqqətini tibbi ilimnin oldunqı sepidə yenilik yaratış üstüdə izdiniş və bilim mülük hüquqını qoğdaşqa mərkəzləşdirib ilmi dokulat verdi və siyasətlərini düşəndirdi. Yığında yana yürək qan tumur kesəlliki, rimatizm immuniteti, nəpəs yolu ortaq kesəlliki, İçki ajratma metabolizmi, yaşanganlar soňak keselikleri bölümü, yaşanganlar muwafyq dori işiltiş, yaşanganlarni parwish qilish, qeyrlik belgisi ve orlashish, biotibabet, yeni tekniksi, bilimlik hukuki ve neticelerini aylandırush, sağlam beden iğirliğini başqurishdan ibaret 11 tarmaq yığın meydani
1: ilmi usul teşebbüs qilayli.
2: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті Аллахиды сәйіпсі.
0: Бұл сәйіпімізді Чанжан дәриясы бойыда 2 күнді 3 адамны құтқызған шинжанлық егіт Юсіпчан Әбейбұланы тоныштырымыз. 2022 yılı 4-cü ayda Hubei, Jingzhou, Jianli şəhərdəki Changjiang daryası boyuda su üzüşünü bilməyidigan bir yigit 2 gün içində Changjiang daryasına səkirib düşüb suğa düşüb getgən 3 kişini qutquzdi. O dal Şinjiang Xotan vilayəti Qarqaş nahiyasından gələn Yusufjan Habibullah. Şu yili Yusufjan 26 yaşlı olub Jianli şəhərdəki bir sahil ətrafında yaymı içib kavab satatdı. 4-cü ayının 9-cü günü düşdən kən o tuyuqsız birisinin qutquzuşqa çaqırğanlığını anladı. Bir oğul bala sahildə oynayatqanda ehtiyatsızlıqdan suğa düşüb getgan idi. Köp oylanışqa ülgürməylə su üzüşünü bilməyidigan Yusufjan daryağa səkirib düşdü. Köpçülüknin yardımıda suğa düşüb getgan oğul bala qırğaqqa ilib çıxıldı. Yusufjan neçə yutum suni yutub elib qıqılıb ketib kutilmagan ahval yuz bergili tas qaldı. 2-ci günü onun tuğulğan günü idi. O alaydan aldıngı günü xeyim xətəri yüz bərgən cayğa bir agahlandırış taxtısı tikləb qoydu. Bıraq birdəm aldırış bulub turışıqa yenə qutquzunlar digən avaz anlandı. Bir oğul bala suğu çöküb keti vatatdı. Yenidiki qutquzmaqçı bolğan ayalmı dəryağı seyirlib çüşüb getdi. Yusufjan aldıngı günüdeki qorqınışını unutup qalgandak yeni bir qetim daryağı sekirip düşüp suğu düşüp ketken onu balını oŋışlıq qutquzıp çıqdı. Amma özini darya suyu iqitip ketkili tas qaldı. Qutquzıp ilingan oğul balanın anısı Zhang Lianhong her tarafdan şapqatçısını izdep adalet yolida pidakarlıq körsetken qahraman. Millətlər ittifaqlığı ülgüsü degen xətləri yazılğan lavhani onun kavabxanasına ilib geldi. Yusufjan mundaq dedi. Millətlərin böyük ittifaqlığını faqat iğizdilə deyə qoyışqı bulmaydı. Biz hamımız bir ailə kişiləri. 2022-ci ilin 8-ci ayında o Jungodakı yaxşı kişilər tizimlikindən orun aldı. 2024 yılı 9. ayının 27. günü Partiya Merkezi Komiteti Gowyen onunğa memleket boyunca Milletler İttifaklık Taraqqiyatıdaki nemunichi şahıs dep nom berdi. Şu yılı 12. ayda o Xalq Sarayının Doklas sahnesinde turup özünün hikayesini bayan kıldı. 2025 yılı yeni yılda Jianli şehirlik hükümetinin yardımı da onun kavapxanısı resmi sınav tariqisi de ticaret başladı. Xotin ballarımı yurtdan Jianli şehirge jem buluş üçün geldi. O Changjiang deryası boyu da yıldız tartdı.

Hürmetlik radio anlıgıçılar, ben ve menin vatınım, Tianshan oğul kızlarının devlet muhabbeti sahibimizde, altında kalbi bilen bir şehrini ıllıtkan 80 yaşlık Altunhan Wang Güjin oğrısı da toktalımız. 1958 yılı Wang Güjin, Şinjan Kutubi Nayası'nın Kutubi Bazırı Şuangçao mahallesi'ye yatlık bulup geldi. Bu, köp millet toplaşıp oltıraklaşkan hoylu bulup, koş

0: Nesi Niyaz Han kesel sebebeden paleç bulup kalgan. Yoldişi Burulla kesel sebebeden vapat bolgan. Perzentleri yenide emes idi. Van Güycen onun öylerini yığıştırıp, kırk katlarını yuyup, tamıkını etip, 10 yılga yakın onun halıdan haber aldı. Niyaz Han onun kolunu tutup durup, şunçı yıl orun tutup yattım. Helim o, yakşı siz halimden haber aldınız. Siz del, Altın Han dedi. Şununun itibaren bu isim Van Güycin'e bir ömür hemrah boldu. 60 neçi yılda kimnin ailesi kıyınçlık bolsa, o şu ailegi katırdı. O ilgiri kim bolup, 300'ge yakın yaşanan kişi ve öyde kalgan balının halının haksız haber aldı. Uzak müddet 16 yaşanan kişi ve meyipki yardım bedi yöldü. Bunun işi de Yette iki çaksız yaşanan kişi onun halinin haber ilişi bilen ömrünün ahırkı yıllarını hatırcam ötküzdü. 2010 yılı koşinsi, Çıncağının yol dışının menesige tuyuksuz kan çüşüp, uzun mezgil orun tutup yetip kaldı. Van Güycin her günü 6 kilometr yol yürüp, onun öyüge berip, sık lağmen etip berip, onun bile mundaştı. Bugünkü günde Çıncağ, Pida ile Mulazmet Atırtı'nın muavın başlığı boldu. Onun türkisi de Altın Han, Pida ile Mulazmet Atırtı, bir adamın çın turuşunun karmakı da Khair Ana, Leifin Abdumobil Atırtı Katarlık 174 şöbü atırat tesis kılgan 10,000 kişilik azası bar atıratki ailenin. 200,000'dan artık her millet ammağı nebket küzdü. Onun hikayesi Altın Han namlık kino, Altındak Kalip namlık Şincan çüzüsü hazırkı zaman tiyatrı kılıp işlendi. 2026 yılı 1. ayda Altın Han Şincan Uygur Atının Muraylık Hükümetinin hizmet doklatığı kırgızıldı. 86 yaşlık Van Güycen, salametlikim yar bersila, tınıkım bolsila devamlık işleymen dedi.
1: İh anı vatan, siz merdanı çıllab, tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alınız.

0: Dönüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıkanğa çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı
3: 15 Selsiyə qədər çıxışa. Bortlarda azraq yağmur yağadı. Temperatura 5-dən 18 Selsiyə qədər çıxışa. Qaramayda azraq yağmur yağadı. Temperatura 8-dən 17 Selsiyə qədər çıxışa. Kütündə hava bulutluq olub kən azraq yağmur yağadı. Temperatura 6-dən 19 Selsiyə qədər çıxışa. Şeyxanzada hava bulutluq. Temperatura 6-dən 19 Selsiyə qədər çıxışa. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 9-dan 18 Selsiyə qədər çıxışa. Qumulda hava bulutluq olub kən azraq yağmur yağadı. Temperatura 11-dan 22 Selsiyə qədər çıxışa. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 16-dan 28 Selsiyə qədər çıxışa. Korluda azraq yağmur yağadı. Temperatura 11-dan 22 Selsiyə qədər çıxışa. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 11-dan 23 Selsiyə qədər çıxışa. Atışda hava uçuk bulup kim bulutlanıldı. Temperatura 12'den 25 Celsius'a kadar çıkıyor. Kaşkar'da hava uçuk bulup kim bulutlanıldı. Temperatura 14'den 26 Celsius'a kadar çıkıyor. Xotan'da hava bulutluk. Temperatura 11'den 21 Celsius'a kadar çıkıyor. Ürümçi'de hava bulutluk bulup bazı da ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 8'den 16 Celsius'a kadar çıkıyor buludu. 3-4 bal şamal çıkıyordu. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziya İstansı'nın Vatan Minin Ailem programımız bu canlı çişbeduk, yaktırıp anlıgının lağı rahmet. Sılı şetin abonucular terminalini şürsenle, tekimi köp mezmullardın haberdar bulalayısıyla.

0: 60 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziye İstansısı, Radyo Haberler Merkezi, Uyghurçi Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziye İstansısı, Radyo Haberler Merkezi, Uyghurç Universal Radyosu, açlıkını ticeşte monolarını eskertidir.
2: Tamakını ilmi buyurup, sağlam uzuklanaylı. Tamakını pakız yap, eşip kalan bulsa elabalaylı.
1: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalı.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahipimizde devlet bayramlık temeliş mezgilinde ismini koşup işleş hakkı kandak hesaplanıdır. İsmini koşup işleş hakkı vermesi kandak kılış gerektiğin dilo misalini anlayısla. Devlet bayramlık yetti küllük temeliş mezgilinde heli köp kişi hizmet ihtiyacı bilen dem alma yanla iş orunda çıntırıp ismini koşup işleydi. Ondan da devlet bayramlık temeliş mezgilinde ismini koşup işleyende ismini koşup işleş iş hakkını kandak hesaplanıdır. Alakadar kanun nizamlardaki belgelimi boyunca adem işletkici orun emgekçilerini ismini koşup işleşki orunlaştırgan bolsa ulağa ismini koşup işleş hakkı berişi gerek. Bırak emeliyet davamında hemişe bazı adem işletkici orunlarda bunun karta hata karış mevcut bulup dem ilişini toluklap orunlaştırış kızıl bolak tarıktış ya ki şu çağda ismini koşup işlegelikinin nöbetçilik işgelikinin sebep kılıp emgekçiler oturgu koygan ismini koşup işleş hakkını beriş talepini red kıladı. Bu sebeple put direp turalamdı. Emdi dilo misalığı dikkat kılaylı. Birinci dilo misali. Gerçi toluklap demeliş orulaştırılısı mı, işçi hizmetçi yine ismini koşup işleş hakkı talep kılısı boludu. 2021 yılı devlet bayramlık demeliş mezgilinde malum şirket işlep çıkırış ticaret ihtiyacı bilen Lin Hanım Katarlık 13 hizmetçiden şu yılı 10. ayının 1. günüden 3. günü geçe normal işleşini talep kılgan. Bırak Lin Hanım iş hakkını alganda şirketinin ismini koşup işleş hakkını vermegenlikini bilgen. Bunun karta şirket cevap verip işten keyin olanı 3 gün toluklap demelişki orulaştırgalıkını. Her bir adamın emeli demeliş gün sanı azaymağalıqı. Lin Hanım Katarlıklarının ismini koşup işleş hakkını talep kılış hukuku yokluğunu etkan. Emgek Toktami Kanunu'nun 31. maddesi de adam işletkici orladın ismini koşup işleşini orulaştırgalıları devletinin alakadar belgelemesi boyunca emgekçiye ismini koşup işleş hakkı bir işi gerek de belgelengen. İş hakkı beriş vakitlik belgelemesinin 13. maddesinin 2. tarmaqçısı da mundaq belgelengen. Adem işletkici orun emgekçini demeliş günü de işleşin bayramlık demelişki teve. Toluklap demelişini orunluğu dessesi bulmaydı. 2. dilo misali. Nöbetçilik kılış emeliyette ismini koşup işleş bulup, orunla yanına ismini koşup işleş hakkı berişi gerek. 2021 yılı devlet bayramlık demeliş mezgilinde malum şirket şu hanım katarlı hizmetçilerden adetkige okşaş işlep çıkırış ticaret bilen şugulun işini talep kılgan. Şu hanım katarlıkla eğer dem ilişki koyup berse kılıdığan başka işimiz yok. Onunın göre ismini koşup işlep köprek pul tapkınımız yakşı dep karıgan. Onun üstüge devlet bayramlık demeliş mezgilinde ismini koşup işleş iş hakkı adetkiden işke hessi köp. Şuna ula kuşal halda vaxtıda işgi berip kelgen, hem de şirket orunlaştırgan hizmet vazifesini tamamlagan. Oylumağa yerdin şirket demeliş mezgilide ulanı ismini koşup işleşke emez.

0: үшін әмәлі іш қылып беріш.
1: Үрметлік радио аңлығы жұла. Бұс әйіпімізді 2 жайдыке 3 дәрежілік тәтіш мәккемесі қол тұтышып, қиыншылқы бар айылдәнің үміт елінің еұрытты деген мәзбін дектілады болуды. Яқында Дөрбілжін наялық халық тәптіш мәхкемесі, Илі Қазақ Атудым обласлық халық тәптіш мәхкемесінің Тарбағатай шөбі мәхкемесі, Атудым райлық халық тәптіш мәхкемесі білен бірлікті, Жанши өлкісі Гүйші шәрлік халық тәптіш мәхкемесі білен қанын үргізіш бойынша құтқызыш жәрдем беріш әмкарлықыны қанат жайдырып, Дилос әвәбінің қиыншылықты қалған бір зиянкәшлікке ұшырғушының әмәлі қиыншылығыны хәл қылды. 2023 yılı 10. ayda Dörbülcün nayasının ahalisi Yang XX ailesindeki uşak çüşek işlas hevabedin yerinin uruş zulmüğü uçurap biliş ve özünün hödüsüdün çıkış iktidarını yokatkan. Dilo davası ahırlaşkan nekin Yang XX'nin ata anısı onu noposu turuştukçay Canşi ölküsünün güyşi şehrige kaytırıp gelip halıdın haber algan. Apaleti ve meyiplik yardım pulugu taynıp turmuş keçirdi kalıqı. Keyinki salametlikini əsligi keltürüş boyca davalınış hıracitini üstüge elişka kurubi yetmeydi kalıqını igelidi. İki caydaki teptiş kadır sakçıları hemkarlaşıp tekşürüş arkalık yan XX devletinin kanun yürgüzüş boyca kutkuzuş yerden bir işti ki kanunu belgelengen şartı uygun kilidi kalıkını enikledi. Lekin yan XX'nin hazırkı turuşluk cayı bilen Dilo başkuruş tevalliki iki ülkeki teva bulgaçka birli caydaki teptiş organlarının umumizlik del cayda uzak önümlü kutkuzuş yerden bir işle işe aşırışı ters idi. Başka cayda mesuliyetini ada kılış toskını buzup taşlaş üçün iki caydaki üç derecelik teptiş organları ülke halkıgan kanun yürgüzüş boyca kutkuzuş yerden bir işte hem türkü buluş hizmetini yolga koyup kutkuzuş yerden bir iş layihasını kengişip ülke halkıgan kanun yürgüzüş boyca kutkuzuş yerden bir iş bilen tevalliki boyca ictimai kutkuzuş yerden bir işten ibaret Көп мәнбәлік ярдан беріш өләш лайәсіні бір тұташ пилалап алғы сылжытып, район алқыған құтқызыш ярдан беріш қызметінің әмәлілешіп үнім хасыл қылышыны алғы сылжытты. Дело бежіріш мәзгеліде ішкі жәдікі тәптіш кадыр сақчылары Ян XX-нің өйігі беріп зиярат қылып, оның қанын үргізіш бойынша құтқызыш ярдан беріш ылтымас материалларыны йығып рәтлішіге хәмкарлышып, ярдан пулының вақтыды тарықтылышыны ілгірі сүрді. Hazırgı kadar Yang XX, Şinjan'daki 3 derecelik teptiş organının 74 milyon kanun yürgüzüş boyunca kutkuzuş yerden beriş pulu ve Güyşi Şehirlik Teptiş Mahkemesi'nin 25 milyon kutkuzuş yerden beriş pulunu tapşırıp aldı. Bir kıtımlı kutkuzuş yerden beriş, uzak müddet hemhorluk kılış hizmet talepini emelileştiriş üçün iki caydaki teptiş organları birlikte Güyşi Şehirlik Halk İşleri İdarisi, Meyipler Birleşmesi, Ayallar Birleşmesi, Davalanış Kapaleti İdarisi ve Tevellikideki Asasi Katlam Hükümetlerini ziyaret kılıp köpmenmelik yardım biriş yöleş tedbirlerini bir tutaş planlap algı sılcıtıp kanun yürgüzüş boyunca kutkuzuş yardım birişini asas kılış. İctimai kutkuzuş yardım birişini toluklu mu kılış? Köp menbelik yardım biriş yöleşinin maslaştırış hizmet endisini berpa kıldı. Dörbülcün nayelik halk teptiş mehkemesi partiye grupusunun şu cisi, muavın baş teptiş, Cın Limen mundak tonuşturdu. Mehkememiz Güyşi Şehirlik Teptiş Mehkemesi'ne sicil iz koğlap kayıt ziyaret kılışını havalı kılıp, kutkuzuş yerden beriş pulunun acırtılış, şiltiş ahvalini hareket haltıda iz koğlap tekşürüp, ziyankeşlikke uçurguşunun salametlikinin esliki keliş ahvali, turmuş ahvali, türlü kutkuzuş yerden beriş tedbirlerinin emelileşiş ahvalini her vakit ilgilep, Yardım veriş yöleş tedbirlerini ihtiyacı asasen canlılık tanışıp, davamlaşma yardım veriş yöleş hizmetini emeli işlep, teptişlik mesuliyetini ada kılış arkalık, kanun yürgüzüşünün ılıklıkını yetküzüp, halk durmuşu daire emeli işlerini çin kalıp, çin hissiyat bilen

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Milletler İttifaklığı devletimizdeki her millet halkının can tomuru,

Yolda zongzuyup oturup her millet yurttaşlarının sağlamlıkını qoğduğan Li Chuangyi'ni tanıştırmız. Şinjang Yakan nahiyasının Beşkent basırda turdaşlar tarafından zongzuyup oturduğan doktor dep atalgan bir yaş Li Chuangyi bar. O 7 aylık bolganda hata diagnoz koyulup balalar paralıç kesilige giriptar bolup kalgan. İşki putu bilen ör turalmay, pekat işki kolu bilen oşkını terep zongzuyup menişka mecbur bolgan. 38 yaşlık Li Chuangyi'nin beden eğirliği 38 kilogramgım yetmeydi. 9 yaşkı kirgen yeli Li Chuangyi başkalar terpiden aldıp getilip 7 yıllık sergerdallık tilemçilik durmuşunu başlagan. Tayak yap, tonlap, her günü işki kolu tayınıp ömlep manganda 16 yaşı da andın yurtuğa kayıtıp gelgen. Lekin o taqdirga bosh egmay uyga qaytgandan keyin sinib otlab o'qigan. 2013-yili tibbi maktabga imtihon berib o'tgan. 2016-yili maxsus kursdan to'liq kursga o'rlab, o'qish imtihonidan o'tib, Xunan Dashu Minxin Shuyanning kliniklik meditsina kasbiga qabul qilingan. 2018-yili sharaf bilan Jungo Kommunistik Partiyasiga kirgan. 2025-yili Li Chuangyi 61 saatlik poyezga o'tirib, Xinandan 4000 kilometr yiroqlikdagi Xinjiang Yakan nahiyasiga kelib, Beshkent basrida 300 kvadrat metrlik shifoxona ochdi. Shifoxona ishkiga 24 soat kasal ko'rish mulozimati degan vivisga isilgan edi. U o'ziga mayiblar haqsiz kasal ko'rsatsa bo'ludi. Namrat bemarlarının davolanış xarajatının yerimi kemaytılıdu degen qaydını turguzdi. Yerim keçide birisi işkini çeksela o derhal çapınını giyip kesel görettdi. Her ikide kolaysız kent ahalıları sırt kıç kalmaydı. Sestra Patigül Sakır bilen Nur Amine Tursun Li Chuangyi'ni çaklık orunduğuğa ulturguzup iştirip onlarının öyüge doğru apır bir etdi. Kent kibargandin kiyin, kent ahalıları endala pişilgan koğunni elip, külümsirgen içe onun koluğu tutkızdi. Bir tordaş onunğa, netçi 100 min yuan iyanı kılmakçı bolganda o çıraylıkça red kılıp, hazır bu işlerini özümnün iktidarı bilen yaxşı kılalayman, dedi. Li Chuangyi mundaq dedi. Adem çoğum orundun dast durgandala, andın kımmet yartalaydı. O, Janubi Şinjan'nın yezi kentlerdeki topu yollarda zongzuyup oltırıp, ırganlap minip, her millet kent ahalılarının sağlamlıkını koğdadi.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Milletler İttifaklığı devletimizdeki her millet halkının can tomuru.

Yakında Dürbülcün nahiyesi Emil Meydanı'da mol hosul yeni vaziyeti yaratıp, emeli işlep güllendirişini ilgir sürüş başlayımızdaki 9. kıtımlık Cungo Dehkallar mol hosul bayramını tebrikleş faaliyeti ötküzüldü. Bu kıtımki faaliyette bir koşulgan en endisi kullanılıp bir meydan başlanış murası

0: Hemmemiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançalık vaxt kettidu?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat, buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat, şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıxırlışıga 8760 saat kettidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani qançılıq bağımız?
4: Kiləyil dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nə gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne miyginiz be? Heras, balılağı ne mağaç geldiniz?
3: Ne miyginiz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı göster ya. Valla yakıştı.
4: Dikkat kıl!
3: Hayatını kadırla. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
6: Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de, kaydı ki kılıp abdomobil heydep, bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
6: Abdomobilinizden ravallıqı, sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.
0: Hürmetli radyo dinleyiciler. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının munbet programı bu yerdə anlatış bərdiq. Anlığınızla rahmet.

Yer şarının öz okuda ayılını sürüyeti nahayt tez. Bir günde bir kettim toluk ayılınıp çıkalaydı. Lekin ayının orbitada ayılını sürüyeti en tayını asla. Yer şarı her kettim öz okuda bir ayılını bulup, tönü günki oranı kayıtkanda ay orbitini boylap asla aldığı yütkülüp bolgan buludu. Şuna yer şarı yana netçe 10 minut artık aylanganda andın Ayga yeni bir kettim toğrulunup, biz onun kötürlügen sayısını köreleyimiz. Mana bu, ayının her günü kötürlüş vaxtının kaynagi sürülüşünün sebebi. Bir gün netçe 10 minut kaynagi sürülse, vaxt uzargan sıri pärk nahaydı roşan bulup gedudu. Her ayının başlardaki yeni ay keçkurun baldırlı kötürlüdü. Ayının otturda tolun ay en yoruk bulup, keçkurun dal vaqtida osmonga ko'tarilib, butun kecha osmonda esilib turdi. Oy oxiri bo'lganda oy faqat sahardala osmonga ko'tariladi. Biz osonlikcha bayqay olmaymiz. Kichkina oy yulduzlarning o'zgarishiga olamning zo'r aql parasti yo'shirilgan bo'ladi. Ayının çıkış, petiş vaxtının özgürüşü təbiyyatının sırlı kanunu idi. Şundaqla, alemnin bizge bergen acayip soğusu. Bizde baykaşka mahir bir cüp köz bolsa, etrafımızdaki təbiyyat mənzirisini könül koyup gözetip, təşəbbüskarlıq bilen izdensek, aktif fikir yürgüsek, yıldızlıq asmanının texim köp sırlarını ecip, təbiyyatının təndassız güzelliki və sırlıqlıqını iskılalayımız.

0: tejaydigan yeşil AI aql fen texnikasiga ega bir qism oila elektr uskunalarini tanlayapti. Her kaysi yerlerdeki soğut saray talla pazarlarının xeridarları setiş miktarı zor derecede açtı. Golcu şehirdeki malum bir soğut sarayda tavar seti balıklı gelgen şehir ahallarının kaygı üzülmeyi batattı. Soğut saray somusu Nurmuğu yasa pulunu kemeteş Katarlık itibar veriş faaliyetlerini yolgu koygandın başka yana halık örüp adet körükü faaliyetini yolgu koyup istimalçılarını celip kaldı. Soğudu saraydaki Ünçi Mervayit Dükkü'nün ilgisi Yu Hayyan muhbiri mındak dedi. Bayram mezgilde uruk tıkkan dost buradarlarına soğuk kılıç ya ki toy murasımı ışıldış için oltun zinnet boyumları seti aldıgan xeridarlar köp oldu.
1: Stansımız muhbiri Cu Yüzün haber kıladı. Devlet bayramlık dem iliş mezgilide Karman şehirlik ot öçürüş, kutkuzuş, yardım biriş tarmak atırdı. AI akıl ot öçürüş sistemi sığdayınıp, ot öçürüş bir hatarlık müdafiye sipini küçeytip, her millet ammanın bayramını ten caman ötküzüşü kapalı kıldı. Karman şehirlik ot öçürüş, kutkuzuş, yardım biriş tarmak atırdı. Kumandallık merkezde Ademsiz uşkun meşgulatçısı, Ademsiz uşkunu boşlukta götürüp, çarlap tekşürüşünü kanat yaydırıp, boşluktaki körünüşünü kumandallık merkezindeki çoğun ekranga şu vaktinin öz diyet gözde. AI akıl ot öçürüş sistemisi, ot abdi yoşurun xepi nokta uğurlarını otomatik periklendirip, belge koyup, aldın signal biriş uçurlarını mas kademde yollaydı. Bu yürüyüşlük sistemini Karman şehirlik ot öçürüş, kutkuzuş, yardım biriş tarmak ettirdi, kök yalkın hönerbini hizmet kanısının mesulü, Yücen Kün, kolitipini yitekləb öz aldığı tətqiq kılıp yaratkan. Yücen Kün mındak dedi. Özümüz tədqiq qılıb yaratqan spot dayanıp, Ademsiz uşqu arqılıq, çarlap təkşürgən ot apti çoğun sallıq məlumatlarını çoğun modelgi yuğurup analiz qılsaqlı boludu. Adem küçü arqılıq çarlap təkşürüştün, pənd texnik arqılıq aqıl alın ilişki yüzlendik. Çarlap təkşürüş ünümü ilgir ki, Adem küçü arqılıq çarlap təkşürüşki qarğanda 3 köprək kaçtı. İgilinçe, AI akıl ot öçürü sistemi yana Təbəlik rayonunun ilgirki yıllardaki alaqdar sallıq məlumatları tayınıp, ot apıtının 101 kanun yetini təhlil qilib, yoğuşurun xayıbını baldur baykaş, baldur signal beriş, baldur bir taraf kılışını şıkaşır alaydıken. Yücen Kün mındak dedi. Bu bir yürüyüş AI ot öçürüş sistemi sarkılık asasi katlamının prensipideki ot öçürüş, otlu müdafiyeliş emeliye can tecrübelerimizini AI'nin hesaplaş usulüğü sındır edeyimiz. Nek meydanı köp adem ebed şacetsiz. AI teknik sarkılık yoşurun xayıpını otomatik periklendirip, bir xatarlı xayıp xatar noktasını aldın təkşürüp tipip, bayram mezgilidiki ot müdafiye bir xatarlıkını her tərəflimi qoğdayımız.
2: Şincan yaxşı cay.
0: İstansımız haberi. Devlet bayramlık demeliş mezgilede avtonom rayonun her kaysi caylardaki menziri rayonları, menziri noktaları sayahatçılar bilen lıktı oldu. Cayı caylardın kelgen sayahatçılar güzel menzirlerden huzur alınıp sayahat türlerden sınav demeliş günündeki vaxtlik minutlarını köngüllük ötközdü. Könes nayastaki narat boşluk yaylıkı koyuk küz menzirisi yikirgen idi. Sayahatçılar yağaç asma yolda seyli kılıp, yaylaqının küz küllürdeki özgece cimcet ve bipayan ağalıtıdın çonkur huzurluğunu vatattı. Cırcanlık sayahatçı Şavyan Yuan mındak dedi. Sargaygan o çöple, yap yeşil karıgayla, yeraktaki tutaş ketken tağlarını gördük. Bu yerde daka kılıp suretki düşüp, tutulla yeniçi tesiratkı iyi bulduk. Cimsar nayası şimdi yesinin yakından bu yankı küz menzersi kişini mektun kıladdı. Yetizla oltun rengi kirgen, tağ arasındaki katma kat ormalla yeşillikli pürkenigen bulup, dehkallarının birbirine girerli şifketken oylu araları bu yerge hüsün koşup durattı. Əsli ekologiyalik, güzel təbii tağ deryalar bilen səhra mənzirisi bir gəvdiləşkən bolub, hər qaysı caylardın kəlgən sayahatçilə küz mənzirisinin huzurlanğandın sırt, yana bu yerdə ötküzülgən rəsim

0: gezmesini görüp intayin memnun boldu. Hınerlik sayacı Xu Xiaoya mındak dedi. Küz menzirisi kirgen yezi kentlerinin tabii halatı bilen kalem arkalık namayan kılıngan Tianşan'ın küz menzirisi birbirine naitim asılışıptı. Kişiye yeniç duygu beridiken bu kıtımkı sayahitimden hakikaten erzidi kallıkını his kıldım. Pişan nahiyastiki kumtağ kumlıkı. Yopuğun ayastaki Davaköl Kumluk Sayahat Menzeri rayonunda sayahatçılar kumlukta dolgun yeriş, tövgi karvanı seylisi katarlık köptürlerini sınap kumluk menzerisini her tereplemi yiz kaldı. Guangdong'dun kelgen sayahatçı Jing Shi Jin mundak dedi. Süret arka görünüş kılıngan kök asman ak bulutla bek çıraylık çıkıptı. Avat nayası Dolan kabilesi menzeri rayonu. Dolan medeniyeti özgeci baylıqa tayınıp at beygisi, oğlak tartışış katarlık köptürlük özgeç faaliyetlerini yolga koyup, nurgun sayahatçını kadimini tok tutup görüş sınap bekışkı gelip kıldı. Cansuluk sayahatçı Çin Çavunan mundak dedi. Bu yerdeki kalık örüp adeti naiti özgeçe. Ama naiti kızgın iken, bana yeniç duygu verdi.
1: Stansımız xəbri. Altın Közdən Abdonum rayonudakı Nurğuncay Joxargülü baş deyim qılınğan körgəzmini maz qədəmdə ötküzüb kişilərini Joxargül tamaşa qılıb küznün güzəl mənzərəsindən huzurlanışqa cəlb qıldı. Sancı şəhərdəki Şincan gezigli körgəzmə bağçasının 70 mu Joxargülligidə 400 min tüp Joxargül bəs-bəsli içilib minnə çıxıl altın küz Joxargülüdən rəngdar yögüm rəsim şəkillənən idi. Bir-birge kiraylaşken jigirim netçe özgeci daka noktusta Şincan içi sırtıdan gelgen sayacılar gülzarlıqını seyli kılıp sürat güçüşüp güzel dakikalardın hatir kaldırdı. Devlet bayramı mezgilede Joxar Gülü'ki künegi oturu hesablan 20 min adam qitim sayacı kütüvaldı. 6 aylık sayacı Ma Yuxia...

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.
1: Bu programını Xinjiang Radio Televiziya Stansiyası bilan Avtonom rayonlik Sahiya Sağlamlık Komiteti birleşip başqurgan. Pennni umumlaştırışqa bir kichik qadam tashilsaq, sağlamlıqta bir çoğ qadam ilgirleymiz. Kesalliklarının oldini ilish, sağlamlıqni ilgir sürüşnin eng yaxşı yolu. Ten sağlıqı zor baylıq programısı da Avtonom rayonlik Sahiya Sağlamlık Komiteti bilan birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pennni umumlaştırış dərsxanası, pennni umumlaştırış sahibisi təsis qilindi. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: ادەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى قۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarımızını çekip, acayip mon dünyasağı başlap barıgıcı, sənət səhnəsi programımız yeni silah üçün hizmetli buludu. Mən Riyasatçı Hamide Qiyum. Aziz dostlar, bugünkü programımızını şəhərlərin aman namlıq nakşı bilen başlayımız, qeni yaxdırıp anlıqa isilə.

0: Шипинг мындак деди. Төмүр жолда таможундан тез өткөзүш, тәбәлик боюнча ирактан текшерүш катарлык назарат кылып башкарыш эндесиге тайынып, нөбөт поезд жетип келген аман дарыхал текшерип, дарыхал өткөзүшкө бүтүн күч менен капалатлык кылып, чигра алкыган ашия оборотунун катнаш үнүмүнө эң зор чекти өстүрдүк.
1: Станциябыз кабыры. Автоном районунун ар кайсы жерлердеги санаат карханалары якындан буян заказ үлгүртүп, тапшырышка капалатлык кылып, чоң-чоң кесип түрлөрүнүн мокум жүрүшүн ишке ашырып, жан тикип амалий иштеп, 4-нчи фасылдык иктисадий нишанга бүтүн күч менен атланды. Кумыл шаарынын Ору Түрүк наһиясында Шинжаң Шүенли Моют Когдаш энергия чаклык ширкетинин жылга 100 000 тонна кокс мийи фенол элиш ешил курулмасы сыжыл мокум жүрүшүп атты. Bu, devlet içindeki tuncu yürüyüş, kent kölemli kokus meyini yeşil inçki pişiklaşını kesipleştiriş türü bulup, bu yıl 6. ayda işlep çıkırış, sınak tarihisi işe kırıştırılıp, tövend kımmetteki kokus meyi fenol, metil, fenol, katarlık aşırma kımmeti yukarı, inçke kimya sanayeti mesulatlarına aylandırıldı. Bu tür işlep çıkırışkı kırıştırılgenden ki, yılga yıllık mesulat kımmeti 1 milyar 90 milyon yuvenge yetidigan türlik yukarı derecelik fenol türdeki mesulatlardan 78.900 tonla işlep çıkıralaydı. Kumul may tergibi yukarı, kömür tatkikat ordunun daimi muavin başlıkı, Şinjaң Шүенли Моют Когдаш энергия чаклык ширкетинин baş injineri Go Yufeng muhbirga. Mutaxassislarning tekshirishi va bekitishi orqali navbatda turlik tajribamiz ko'zlagan nishonga yetdi dedi. Fukang shahridagi Shinjaң Jinxiang Saiyui ximiya sanoati fan texniki chaklik shirkatining ishlab chiqarish sexida melamin to'liq normada ishlab chiqarilayotdi. Davlat ichi va sirtidan 12-chi oygacha zakaz elinib bo'lgan edi. Karxana ismini o'rinlashtirishni a'lolashtirib, uskunlarni charlab tekshirish salmoqini zo'raytirib, zakaz topshirishga butun kuch bilan kapolatlik qilib, bozor ehtiyojini qondirdi. Shirkat ishlab chiqarish bo'limining hunar sanoat texniki Gaofe mundaq dedi. Har ikki ishlab chiqarish liniyasi kech kunduz to'liq normada aylanayotdi. Kuniga muqim 900 tonnadan ortiq mahsulot ishlab chiqaryapmiz. Aqsu shahri mundaq dedi. Devlet içinden 40%, devlet sırtından 60% bulup 12. ayıca zakaz elip olduk. Süratini tizletip önümünü aşırış bilen bile mesulat süpitinin mukim şençlik buluşuğa kapalatlı kılımız.
0: Stansımız muhbiri Gaoman Huy haber kılıdı. Fukan kestler bağıtısı başlamçı karakallarının türküste xaloru, şıkarı, kimya sanayiti kesip zincirini sıcıl uzartıp, akıllaştırıp özgertiş, yeşillaştırıp dereyetisini öztürüş, toplaştırıp terakki kaldırış arkalık, teknikide aldıngı katarda turduğun, aylinişi yukarı ünümlük bulgan, zaman birleşken kesip egezlikini bütün küşbilen berpa kıldı. Fukan kesipler bağıtsızdaki Şinjaң Jongtai kançılık çeklik şirketinin yılığı 1 milyon 500 000 tonna kalsi karbit işlep çıkırış bağısı da ilgirki yukarı temperaturlık, yukarı sıcıllıktaki peç aldı da meşgulat kılışının ornini bugünkü günde akıl üsküller aldı. Kalsi karbit PVC yukarı molekollik materyal işlep çıkırıştaki yadroluk ham materyal. Karxana texnikada sijil yenglik yaratish orqali aql o'choqdan chiqarish, gaz orqali kul yetkazish qatorliq ko'p turli kasbda tunji bo'lib ijod qilingan texnikalarni amaliylashtirib, jami 300 turlik patentga erishdi. Ishlab chiqarish ish tartibining 85% da aqllashgan yep qalqiliq kontrol qilish ishga oshirildi. Shirkatning muavin bosh direktori Chang Liang mundaq dedi. Hazır kalsi karbit pişinin bütün ceryallık optimatik meşgulatı işkaşırıldı. Merkezi kontrol kanıda mausını çekipla omumi meşgulatını tamamlayalayımız. Akıllaştırıp deriyetisini östürüşge tayınıp, işlep çıkırış önümümüz tahminen 30% taştı. Beyhatarlık seviyemizde mu süpetçehetki halk işini işkaşırdık. Akıllaşkan müstekemleş işlep çıkırış asası, yeşil aylanış, bağcı rayonudaki kesiplerinin süpütünü östürüp, önümünü aşırışkı kuvvet koştu. Fukang kestler bağıtısta Şenjan Jongtay Kançılıq Çeklik Şirketi işlep çıkarğan Karbi Turubu arqılıq Şenjan Jongtay Kimyası Fukang Energiya Çeklik Şirketi'ye bir vasıt yetkizilip öz jayda

0: Gözbe merkezde ötküzeldi. 80'lerce asasi ekim avtomobil markisi. 1000 xildek avtomobil tipi merkezlik körgezme kılındı. Bunun içi de 60 xil yeni avtomobil tuncu kıtım Şincan bazarıgı kirgüzeldi. Devletinin konusunu yeni sık almıştırış yardım pul asasında her kaysi çoğun avtomobil karıxanları yana avtomobil körgezmesi de məxsus bahanı çürüş, pul muamülü ösümünü keçirim kılış, esil avtomobil setiviliş soğusu qatarlıq paravallıqını yolu koyup, nurgun istimalçını məxsus gelip, avtomobil körüşke cəlib kıldı. Ürümçi şehir ağalısı Cumung mundaq dedi. Avtomobil körgezmesinde itibar salmağı zor. Avtomobil tipi tolukken, yana nakbul itibari, bazı soğukatlar mı barken? Bayınğulun Moğul Abdonum Oblastı Devlet Bayramılık Demeliş Mezgeli de, Bayınğulun Oblastı da, Turmuştun Bahirli'nin Oltun Küz Stimal Pesli Paliyeti ötküzüp, avtomobil körgezm kılıp setiş, aile elektrik üskünürleri, öy cihazları körgezmesi, danlık, Ela tavarlarını yezilerde yetküzüp, seyyarı körgezim kılıp setiş qatarlıq, 80'lerce meydan istimalını ilgir sürüş yürüşlük pahaliyetini kanat yaydırdı. Bayanğulun Oblaslıq Soğudu İşleri İdarisinin kadri Liu Qianyu mındaq dedi. Dikkatini, tavar istimali, mulazimet istimali, rakamlık elektronluk soğudu istimalıdan ibaret, 3 çoğun sahayı merkezleştirip, hükümet bilen karxana bütün rayon birleşip, hareketliniş arkalık, istimali yoşurunu küçünü kuzgutup, bazarının süpütünü östürüp, derecesini yokunu kütürüşkü türtükü bolduk. Bayram mezgilde Şincan boyuca o aile elektrik üskünleri rakamlık mesulatla istimali sicil callandı. Cayla, aile elektrik üskünelerinin konusunu yensiği almıştırış, yeni yan telefon seti balgalla məxsus türü yardım pulunu yolu koyup, köpkül itibarlarını istimalçılarına bevastı yetküzdi. Ürümçi Suning Yigo, Hualin Dukun'un başlığı Wang Liping mındak dedi. Paliyet bağısıga devlet yardım pulunu koşkanda, universal itibar biri salmakı 35%'ni köprak yetudu. İstimalçıla energiya tejaydigan yeşil AI aql pen texnikasiga ega bir qism oila elektr uskunalarini tanlayapti. Her qaysi joylardagi savdo saray tanla bozorlarining xaridorlari setish miqdori zo'r darajada oshdi. G'olji shahridagi ma'lum bir savdo sarayda tovar setib olgani kelgan shahar aholilarining qayg'i uzilmayapti. Soğudu saray somusi nurmuğu yasa, pulni kemeytiş, qatarlıq, itibar beriş pahaliyetlerini yolu koyuqandın başqa, yana xalıq örüp adet körükü pahaliyetini yolu koyup, istimalçılarını jalıp qaldı. Soğudu saraydaki üncü mervayet dükkünün egisi, Yu Hayyan muhberi mındaq dedi. Bayram mezgilde uruq.
1: Ammanın bayramını ten caman ötküzüşü kapalatlı qaldı. Qarmay şəhərlik ot öçürüş, qutquzuş, yardım beriş tarmaq ətirdi, kumandallıq mərkizdə, adamsız uşqu məşğulatçısı, adamsız uşquni boşluqqa kötürüb, çarlıb təkşürüşünü qanat yaydırıb, boşluqdiki körünüşünü kumandallıq mərkizdiki çoğun ekranğa şu vaqtının özdiyət gözdi. AI aql ot öçürüş sistemisi, ot abdi yoşurun xəbi noxtu uğurlarını avtomatik pərqləndirib, bəlgi qoyub, aldın signal beriş uçurlarını mas qədəmdə yollaydı. Bu yürüşlük sistemini Qarmay şəhərlik ot öçürüş, qutquzuş, yardım beriş tarmaq ətirdi, kök yalqın hönərbini xizmət xansısın məsuli, Yücən Kün kollektivini yetəkləb öz aldığı tədqiq qılıb yaratqan. Yücən Kün mındaq dedi. Özümüz tədqiq qılıb yaratqan süpuq dayınıb, adamsız uşqu arqılıq, çarlab təkşürgən ot abdi çoğun sallıq məlumatlarını çoğun modelgi yuğurub analiz qılsaqlı buludu. Adam küçü arqılıq çarlab təkşürüşdün, pən texnik arqılıq aqıl alın ilişki yüzləndiq. Çarlab təkşürüş ünümü ilgir ki, adam küçü arqılıq çarlab təkşürüşki qarğanda 3-7-dən köprək qaçdı. İgilnişə, AI aql ot öçürü sistemisi yana təbəlik rayonunun ilgirki yıllardaki alaqdar sallıq məlumatlarına tayınıb, ot apıtının 101-iş kanun yetini təhlil qilib, yoğuşurun xəyibini baldur bayqaş, baldur signal beriş, baldur bir taraf qilishini şıqaşır alaydıken. Yücən Kün mındaq dedi. Bu bir yürüş AI ot öçürü sistemisi arqılıq, asasi qatlamının prinsipidiki ot öçürüş, otdu mudab yeniliş əməli cəng təcrübələrimizini AI-nın hesablaş usuluğu sındır ələyimiz. Нәқ мейданғы көп адам әбәт шағасыз. Әй ай тек

tamıqını etib, 10 yılğı yıqın onun halıdın xəbər aldı. Niyaz xanın onun kolunu tutup durup, şunçı yıl orun tutup yattım. Elim o, yaxşı siz halımdan xəbər aldınız. Siz dəl Altın Xan dedi. Şununun etibarən bu isim Van Güycün'a bir ömür həmrah boldu. 60 neçi yılda kimnin ailesi qiyinçlik bolsa, o şu ailegi qatırdı. O ilgiri kim bolup, 300'ge yakın yaşanan kişi ve üyüde kalgan balının halının haksız haber aldı. Uzak müddet 16 yaşanan kişi ve meybki yardım bedi yöldü. Bunun işi de 7 iki çaksız yaşanan kişi onun halının haber ilişi bile

0: ömrünün axırqı yıllarını xatırjam ötkizdi. 2010-cı yılı qoşinsi Tınjan'ın yol dışının meğesine tuyuqsız qan tüşüp, uzun məzgil orun tutup yetip qaldı. Van Güyden her günü 6 kilometr yol yürüp, onun öyüge berip, sık lağmen etip berip, onun bile mundaştı. Bugünkü künde Tınjan, pida ile mulazmet ətirtinin muavın başlığı boldı. Onun türkisi de Altınhan pida ile mulazmet ətirti bir adamın çın turuşunun karmakı da Huayr ana Leifin Abdumobil ətirti Katarlıq 174 şöbü ətirət təsis kılgan 10 min kişilik əzası bar ətirətki ailinim. 200 minin artıq her millet ammağı nəbket küzdi. Onun hikayesi Altınhan namlıq kino, Altındak Kalip namlıq Şinjan çüzüsü hazırkı zaman tiyatrı kılıp işlendi. 2026 yılı 1. ayda Altınhan Şinjan Uyghur Atunum Raylıq Hükümetinin hizmet doklatığı kirgizildi. 86 yaşlıq Van Güycen, salametlikim yar bersila, tınıqım bolsila, davamlıq işleymen, dedi.
1: İx, anı vətən, siz merdanı çıllab, tank kuyaşini, səhər cimcitliğini oyğatqan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alınız.

Jumha Halk Jumhuriyetining Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgiri Sürüş Qanunu 2026 yılı 7 ayının 1-ci günüden başlap yolga koyuldu. Jumha Milleti bir aile kişilerden bolup, bir maksatta Jumhu arzusini ortak işqa şuraylı.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjiriñizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muwafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıtılıdır. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Milletler İttifaklığı devletimizdeki her millet halkının can tomuru.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Milletler İttifaklığı devletimizdeki her millet halkının can tomuru.

ahvalını aytıp berimiz. Birinci, emgek mulazimet haqqi nisbeti östirildi. İlgiri merkez mablağının emgek mulazimet haqqi tarqıtışqa işiltiliş nisbeti 30%'den tövən bolmaydı. Bu yıl resmi halda 40%'den köpürekke östirildi. Adam küçü, köcümleşken türler, məsələn, kent kıyapıtını tüzeş. Küçük tipteki erik östenlerini ravallaştırış qatarlıqlarda prinsip cahette 50%'den tövən bolmaydı. Bu nime degenlik? Yani tür mablağıdaki teximu çoğun bir bölek bivasta yurttaşlarının şaqqiga aylanadı. Onsu nahiyyasının gül avat yezisi gül erik kentideki su sınmaz üstten türüne misal qalsaq. Şu jaydaki 183 ammının işlemçilik kılışıga türtkü bulup 2,520,000 yuan emgek mulazime taqqi tarqıtış pilallandı. Tarqıtış nisbeti merkezlik merkez mablağının 40%'den tövən bolmadı. Qağılıq nahiyyəsi bu yıl 25,290,000 yuan iştep beriş yolu bilen yardım beriş mablağı düşürdü. Bunun işçide emgek mulazime taqqi 10,370,000 yuan'dan tövən bolmaydıgan bulup 694'den artıq amının işki orulışına türtkü buluş mülçerlendi. İkinci yardım beriş endisi kısa müddetlik işlemçilikten uzak müddetlik, uzak ünümlük kirimli aşırışka özgertildi. Bu yıl, ul esliha kuruluşu koşulgan, emgek mulazimet haqqi koşulgan in, universal yardım beriş endisi umum yüzlük umumlaştırıldı. Bu yerdeki in, texnika boyunca terbiyeleş, ammevi menbeet iş orni ve mülükten bölüp berildiğin paydını öz işçik aladı. Maharet boyunca terbiyeleş bolsa, bir tarafdan işlep bir tarafdan ögünüp, emeli kullanıldığın teknikini igileşini görüstüdü. Ammevi menbeet iş orni cahette her 1,000,000 yuan merkez mablığı da az dikende bir baş kuruş. Asraştırdaki iş orni tesis kılınıdı. İş ornının davamlı şiş müddeti 3 yıldan tövən bulmaydı. Onsu nahiyyəsinin gül avat yesisidiki türde bir ammevi mənfəyatdarlıq iş orni təsis kılınıp, her ayda 1000 yuandan tarqıtıldı. Müddeti 3 yıl boldı. Türdün şəkillengen muqim mülüknün oquq təbəliki kent kollektivigicə muqimlaştırılıp, işlemçilik kılıbatkan ammığa yana işligen vaxtıqa asasın qatnışış paydısı təksimləb berilidu. Üçüncü, emgek mulazimet haqqını tarqıtış teximu qeliplaşdı. Şin-şin ton supsi yaki həmmibab karta arqalıq bivasta tarqıtış umum yüzlük yolu qoyulub, vakaleten eliş, tutup qeliş, yötkep işiltiş qatarlıq çəklinib, hər bir pong pulunun işlemçilərinin qoluğu yetküzülüşüge həqiqi kabalatlıq qılındı. Şunun bilen bile, adam küçü işletkeli bolsa imkan kadar maşını işletmezlik. Şu caydaki ammini işletkeli bolsa imkan kadar kesbi kuruluş koşuğununu işletmezlik talebi katlık emeğiyle eleştirilip, teximu köp yurttaşlarının kılıdığan işi bar boldi. Kimler katnası buludu? Yurtdaki kayıtkan dehkan işlemçiler, namratlıktan kutulgan nopuls, kayıtı namratlaşıp geçişinin olduğunu eliş boyunca gözütüp ölçeş obyektleri, yezilardaki tövən kirimlik nopus, şəhər bazarlardaki alaqadar işsizlar, ailesi de ixtisadi qiyinçiliği bar, ali məktəbini pütküzgərlər, işqi orullaşmağan hərbiylikdən çekingərlər, qatarlıq kişilər topi aldın qubul qılınıdı. Noxtalıq kişilər topunun qubul qılınış nəsbiti 60%'dan tövən bolmaydı. Qandaq qatnışıdı? Siz aldı bilən kent ahalilər komiteti qatızımlıdısız. Kent türge asasen adam işiltiş ihtiyacı boyunca bir tutaş teşkilleydi. Türde iş başlanıştan burun adam işiltiş uçori elan kılınadı. Siz kentinin uhturuşuna dikkat kılsınızla buludu. Şincan bu yıl köptürkümde iştepip bir iş yolu bilen yardım bir iş boyunca merkez mablağını seliş planını düşürüp 13 vilayet, oblast, şehirdeki 59 nahiye, şehir, rayonunun türlerini yolu koyuşunu kolladı. Konkret kaysı türler, kayerde, kanca adam gerek, şu caydaki yezi bazar ya ki kent
Allah'a

0: Kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp söz hareketimizde ülgü olaylı.
1: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhtcamı kartiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız, tamaknı